imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım. Umutsuz sevdanın veda buğsesi, derin bir yalnızlığın ortasındayım. Ben dünün öfkesinde, sen yarının derdinde. Ruhum hep hazan, hep zemheri. Sen uzak baharların neşesi. Aydı mevsimin rüzgarı, doğulamayız güneşi de gülüm.

Yüreğim başka söyler, dilim başka. Yine de sorgulama çok fazla. Yokluğuna alıştır beni, çarem yok. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Yüzünü ezberleyen ellerim ateşe dursun. Kokun silinsin gecelerimden. Bu sevda ömrümün vebali olsun. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Ben senden gidemem.

0: Ali abi nasıl, beğendin mi yaptığımız müziği?
1: Çok güzel. Yani provalar sırasında dinledim zaten Ümit'ciğim. Çok güzel, çok keyifli bir eser. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
1: Sanat da böyle bir şey zaten.
0: Evet, işte ekranda ve bizim sahnemizin vizyonunda da Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğrafları da kullanıyoruz.
1: Çok güzel
0: Biz
1: fotoğraflar.
0: fotoğraftan biraz etkilendik.
1: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar hani yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.
0: Evet,
1: Çok
0: hocamızın da
1: güzel.
0: gönül gözüne teşekkür ediyoruz. Sen de şiirinle bize renk kattın ve duygunu yükledin. Teşekkür ediyoruz Ala.
1: Estağfurullah. Buracıkta hemen çiziktirdik diyelim. Eser o kadar güzel ki benim için. Çok kolaydı
0: Sağ ol.
1: yazmak benim için. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Arkadaşlarımın
1: Zaten
0: da ellerine
1: arkadaşlarımız
0: sağlık.
1: hepsi muhteşem. Takım halinde de teker teker.
0: Ali Çınar olarak senin şair tarafını ben ve birçok insan biliyor abi. Özellikle Ahmet Kaya şarkılarında. Kendine iyi bak, tedirgin, hep sonradan gibi birçok şarkısına söz sahipliği yaptın, sözlerini verdin.
1: Benim adıma çok gurur verici, onur verici bir şey. Ahmet Kaya'yı tanımış olmaktan da ayrı mutluyum. Tabii gazetecilik dönemlerinde başladı bizim tanışmamız. Yorgun Demokrat dönemi. Hatta ilk kapak olduğu müzik dergisinin röportajını yapmıştım. Ondan sonra tanıştık. İşte beğenmiş o röportajı, dedi ya sen başka şeyler yazıyor musun, şiir falan filan. Dedim evet. Dedi ki bir albümüm hazır ama sıradaki, sonrasında bak seni arayacağım falan böyle. Gerçekten bir vakit geldi ve aradı beni. İşte ilk çıkan eserlerden biridir.
0: Ahmet abi anlatmamız tabii şu dakikalara sığacak kadar bir kişilik değil. Bizim için çok özel. Ama biz senin bu eserini izin verirsen seslendirelim.
1: Keyif duyarım,
0: Bir müzik
1: keyif
0: arası
1: alırım.
0: yapalım. Sonra sohbete devam edelim.

yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi?

İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle.

0: Ümit'ciğim ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sizlerin de çok keyif aldım. Çok
1: Teşekkür
0: güzeldi
1: ederiz Ali abi. Yani
0: gerçekten.
1: bu şarkılar tabii bizim dillerimize, tabii tüm Ahmet Kaya dinleyicilerinde pelesenk olmuş ezgiler. Ki benim işte yıllarım senin kadar Ahmet abiyle geçti.
0: Doğru.
1: 18-19 yaşında tanıştım ve yaklaşık 10 yıl kadar onunla çalışma fırsatı, onunla bir abi kardeş olma fırsatı yaşadım. Çok güzel bir dostluğumuz oldu. Ve sen de o süreçlerde
0: Hep,
1: beraberdik.
0: hep.
1: Çok güzel günlerdi. Yani ben o zaman hatırlıyorum senin stüdyoya gelmen, işte bir araya gelmemiz, yurt dışında konserlere gitmemiz.
0: Evet, yurt
1: Ne
0: dışı
1: günler ne
0: konserleri
1: günler.
0: çok keyifli oluyordu. Hatta bir de Kent Ozanları diye kurduğunuz bir grup ve yapımcısı
1: Evet,
0: Ahmet
1: biz o zaman
0: Kaya'ydı o
1: konservatuvarda
0: dönemde.
1: arkadaşlarımla beraber kurduğumuz Kent Ozanları, ki o dönemi takip edenler hatırlarlar. Ahmet abi bizim ilk yapımcılığımızı yapmıştı. Güllerin İçinde diye bir albüm. Benim
0: Evet.
1: ilk besteme. Bizim için çok ayrıydı. Klibimizi çekti, yapımcılığımızı yaptı. İyi ki
0: Kesinlikle.
1: onunla yollarımız kesişmiş
0: Aynı
1: abi.
0: şekilde yani ben de bir iki cümle söylemem gerekirse hani özgürlük herkes için diye düşünen ve öyle yaşayan
1: Evet,
0: biriydi.
1: evet.
0: En yakıştırdığım şey sahiciydi o. Ne konuşuyorsa oydu.
1: Aynen öyleydi.
0: Ve hani çok star gördük ya ben magazin kökenliyim çok yani yolculuğumuzda 19 yaşından beri. Bazıları işte parlar söner. Ben Ahmet Kaya için diyorum ki o puslu sisli gecelerde de parlayan bir yıldızdı.
1: Aynen öyle ve halen de devam ediyor. Çok
0: Kesin.
1: yani nasip olmaz herkese. Kent Ozanları demişken Güllerin İçinde şarkımı benim ilk bestemdir, sözlü bestem. Onu okumak isterim. Müziği benim, sözleri Emre Demirhan arkadaşıma ait. Arkadaşlarımla beraber çalıp söyleyelim
0: Çok keyif alırım. O günlere de dönmüş oluruz
1: sağ olun.
0: birlikte.
1: Evet.

0: Arkada yine perdede İbrahim Hoca'nın çektiği, İbrahim Kalın Hoca'mızın çektiği bir fotoğraf var. Dağlar. Dağlar bizim türkülerimizde, şarkılarımızda her
1: Evet.
0: zaman bize yoldaş olmuş bir simge. Her program için fotoğraflar seçiyoruz. Bunu da özellikle bu program için seçtim.
1: Çok güzel.
0: Yusuf Hayaloğlu'nu da anmadan geçemeyeceğim. Ahmet Kaya olunca. Yusuf abim de çok dağlarla ilgili sözleri,
1: Şarkıları,
0: şarkıları var.
1: sözleri var, doğru
0: Var.
1: diyorsun.
0: Ben bu sefer sözleri Yusuf Hayaloğlu'nun, müziği Ahmet Kaya'ya ait olan Vur Sırtına diye bir eseri var. Biz de arkadaşlarımızla konserlerde çalarız. Onu seslendirelim. Senin de arkadaşlığın dostluğun oldu.
1: Çok çok yani çok değişik sohbetlerimiz vardı onunla böyle. İşte bazen seni çok kıskanıyorum abi falan. Yo ben seni falan. Yani ama konuşmalarda bile yani herhangi bir basit güncel bir cümlede bile öyle derinlikleri vardı ki. Yani ayrı bir yetenek. İkisinin de ruhu şad olsun. Hem Ahmet Kaya'nın hem
0: Evet.
1: sevgili Yusuf abinin.
0: Bu eseri seslendirelim, vur sırtına, çalıp okuyalım abi.

0: Senin yazdığın her söz çok güzel. Ki ben
1: Teşekkür ederim.
0: seninle müzik programı yaptım. Yani konserlere çıktık beraber. Bir sürü özel günlerimiz var. Hep sonradan şarkısının hikayesini şöyle kısaca bir anlatır mısın?
1: Yani Ahmet Kaya'nın o üretkenliği zaten modası okuyordu insanı. Neler çıkartabileceğini besteci olarak biliyordum. Ya ben şeyden örnek vereceğim. Atilla İlhan'ın şiirleri çok zordur. Onları besteleyebiliyorsa
0: Evet.
1: bir sanatçı her şeyi yapar durumu. İşte Kilyos falan, Açık Hava falan bağlama elinde. Böyle bir hani bağlama yanımda gözüm durumu olduğunda ben bilirdim. Bir dolaşıyor. Hep sonradan o başı
0: Ha.
1: yalnızca çalmaya başladı. Dedim Ahmet abi devam et durunca. Dedi ki devamı yok.
0: Senden bekliyor
1: Tabii
0: tamamlamanız.
1: sen de dedi ki o zaman yaz ben de devamını getireyim. Yazarım devamını getir vesaireyle başlayan. Aslında şiiri çok uzundu. Ama o kadar hani yeterli geliyor ya bazen. Hani çok
0: Evet.
1: basitmiş gibi, herkes yazarmış gibi geliyor bazı sözler. Tek dizelik şiirleri vardır Japonların. Çok değerli bulurlar onlar. Benim için şarkı aslında tek dize. Ne sen Leyla'sın ne ben Mecnun.
0: Vay be.
1: Orada bitiyor.
0: Çok
1: Yani
0: güzel.
1: aşk var bitti, aşkı hiç yaşayamadık, aşık olamıyoruz gibi. Herkes herhalde o yüzden benimsedi. Ahmet abi de çok güzel, çok için söylüyordu gerçekten. Yani benim de çok sevdiğim bir şarkı çıktı ortaya.
0: O zaman hem şiirini senden dinlemiş olalım hem de eseri çalıp söyleyelim izninle.
1: Naçizane keyif alırım.

Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

Ne sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz. Durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

0: Ali abi ne besteler değil mi?
1: Ne
0: Tamam
1: besteler.
0: söz, sen,
1: Evet.
0: Yusuf abi, Atilla İlhan, nice şairler var farklı. Ama besteler de çok kuvvetli. Yani Ahmet
1: Çok.
0: abinin o, yani herkes ezberledi, herkes okumak istiyor, çalmak istiyor. O eserlerden bir tanesini daha çalacağız şimdi izinle. Sözler yine Yusuf Ayaloğlu'na ait. Hani benim gençliğim nerede?
1: Çok güzel. Çok güzel bir eser. Bir dörtlüğünü naçizane okuyabilirim
0: Çok
1: ben.
0: seviniriz abi.
1: Hadi
0: Seve
1: bakalım.
0: seve.

Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim, topacığım, kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Hani benim gençliğim?

0: programımızın sonuna geldik Ali abi. Tabii programımızda birbirinden değerli sanatçılarla beraber çalıyoruz, söylüyoruz. Ben
1: Kesinlikle.
0: onların isimlerini de söylemek, tekrar zikretmek istiyorum. Piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaş Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkpazu ve davulda Ömer Aslan. Bunlar benim çocukluk arkadaşlarım ya da uzun zamandır beraber çalıştığım arkadaşlarım. İyi ki onlarla beraberiz. Ümit Yılmaz ile doğaçlama ve konserlerimiz her zaman beraber oluyoruz.
1: Çok güzel bir takım oluşturmuşsun. Hepsinin eline sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok başarılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Bu keyfi ortak oldum. Ortak ettiniz beni.
0: Senin de
1: Çok keyif aldım.
0: projelerinde, yaptığın işlerde başarılar diliyoruz abi. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Yayın hayatı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

0: Efendim çok çok teşekkürler ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yine bir Aslı olan şarkılarda orkestram ve ben sizlerle birlikteyiz. Hicaz bir eserle açtık. Ey çerhi sitemgâr. Allah'ım günümüz Türkçesinde ey zalim felek. Ağlayan gönlüme dokunma. Ayrılık acısından ettiğim feryada dokunma diyor. Gerçekten çok özel bir eserdi. Çok teşekkürler ediyorum. Ama çok heyecanlandım biliyor musunuz? Bu eseri ilk okuduğumda 18 yaşındaydım. Bakın ilk öğrendiğim eserlerden bir tanesiydi. Ve bugün okumak nasip oldu ikinci kez. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ama çok heyecan verdi bana. Sevgili şefimle Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde bunu birlikte geçmiştik. Hatırlar mısınız şefim?
1: Bu şarkılara heyecan duymazsak zaten
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Problem vardır.
0: Değil mi? Çok haklısınız. Peki. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Kendisi Bingöllü. Böyle karayağız bir delikanlı düşünün. Aynı zamanda çok güzel, mutlu bir yuvası var. Üç çocuğu var. Hatta üç kız babası. Muazzam bir şarkılar söylüyor. Acayip bir sesi var. Ama bir de üstüne

0: yara.
1: Ya çok güzel iyi ablam. Yaptım lan, ne güzel. Tabii sahne sanatçısı olunca hemen böyle sözler değişiyor, olay değişiyor.
0: Muhakkak ki bulunduğumuz platform, stüdyo Türkiye'nin en köklü ailesi. Burada kelimelerime çok daha dikkat ediyorum. Bravo. Ama tabii sahnede,
1: ben her zaman öylesin.
0: Sahnede okuduğumuz şarkılarda bazen böyle değişiklikler yapıyoruz.
1: Gerekiyor, bak güzel oldu işte. Nasılsın, nerelerdesin, ne yapıyorsun, anlat bakalım biraz.
0: Güzel ablacığım, çok iyiyim. Demin de bahsettiğin gibi 3 tane kızımla.
1: Maşallah, şu yaşları beraber. Kaç oldu Erkan?
0: Beni şu an izliyorlar. Aliye Mina, Ecelina, Karaca Sina. Hepsinin iki ismi
1: var. Ne güzel, biliyor musun benim de senin iki ismin var mı?
0: Bizim Abdullah Erkam var. Aydar.
1: Erkam, değişik evet. Bak. Kim koymuş ismini?
0: Babam, o da şu an izliyor ellerini. İki elinden öpüyorum annemle.
1: Biz de, ben de öperim anneciğin de babacığın.
0: Peygamber Efendimizin, yani ilk Müslüman olan kişinin ismi Darul Erkam. Hani Peygamber güzel. Efendimiz işte Hira Mağarası'ndan ayetleri Erkam'ın evine getirip oradan İslamiyet yayılıyor.
1: Ne kadar güzel bir isim. Ailen de tabii ki İslamiyet'i çok derinden hisseden bir aile, ben biliyorum.
0: Babam evet.
1: O sebeple de gayet güzel bir isim seçmiş. Sen de evlatlarına nefis isimler seçmişsin. Allah ömürlerini
0: amin,
1: uzun etsin.
0: Amin, amin,
1: yuvanda
0: ablacığım.
1: Huzur diliyorum sana
0: amin,
1: canım benim.
0: Amin ablacığım, amin inşallah.
1: Şimdi terledim biraz, sana dur bir peçete vereyim. Seni bir dinlendireyim. Bu arada ben bir şarkı söyleyeyim.
0: Peki, ben de dinliyorum.
1: Tamam mı? Sen böyle bir tempolu girdin.
0: Evet.
1: Bakalım sırada çok güzel bir eser var. Sözleri Celal Erten'e ait, bestesi Kadri Şençalar'ın. Ah edip inlerim gurbet elinden. Buyurun.

0: Ağzına sağlık ablacığım.
1: Ay, değil mi? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan
0: yar olmadıkça.
1: Gerçekten öyle. Çok güzel bir eser. Beni böyle alıyor, bir yerlere götürüyor. Gerçekten neyleyim yani? Ana yok, baba yok. Kolay değil yani, anladın mı? Beni çok hüzünlendiriyor. Böyle şu sıra o kadar çok değerlerimizi kaybettik ki. Bunlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz hafta Yeşilçam şarkıları yapmıştık.
0: Evet.
1: Sevgili arkadaşım Eda Karaytu ile birlikte. Ve Türkan Şoray'la Kadir İnan'ın birlikte oynadıkları filmlerin müziklerini seslendirmiştik. Evet. Bazıları da onlardandı. Ay Selvi Boylum Al Yazmalım'ı şöyle bir hatırlayalım. Ve çok büyük oyuncu, çok büyük bir karakter gerçekten. Türk sinemasına adını altın harflerle
0: kesinlikle
1: yazmış.
0: Kesinlikle 7'den 70'e herkesin hayranı
1: ve
0: 7'den
1: oldu. 70'e gerçekten herkesin hayranı
0: bir
1: oldu.
0: Bir de abla şöyle hayatı boyunca onurlu yaşayıp onurlu ölmek her babayiğidin de harcı değil. Kadir İnanır onurlu yaşadı,
1: gerçekten
0: dik yaşadı, dik öldü, onurlu öldü. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Hadi bu biraz daha devam edin.

0: Ben de kıyamam. Gözler dolu dolu oldu ablacığım.
1: Olmaz mı? Sanatçılar alkışla yaşar ve alkışla uğurlanır diye düşünüyorum. Yüzlerce binlerce seveni akın ediyor şu anda kabri başına. Biz de ruhu şad olsun. Tüm kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Onlar gibi oyuncular gerçekten yetişmez. 1949'da doğmuş ve 2026'da veda etti. Ama güzel şeyler bıraktı, izler
0: çok,
1: bıraktı.
0: Çok izlemediğin filmi yok.
1: Değil mi? Ve bir şey söyleyeceğim sana. Sana şimdi baktığımda oyunculuk da yapıyor sevgili arkadaşım, kardeşim, evet. Erkam Aydar. Şöyle bir baktığınızda böyle yok mu o Kara Yağız, bir hani Kadir İnanır'ın o gençlik halleri? Ben mi yanılıyorum? Hani benim kardeşim diye
0: beni
1: bana
0: sevdiğin
1: öyle geliyor.
0: Için... Sen yok de vallahi. Çok teşekkür
1: Maşallah,
0: ediyorum. Yani bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum
1: Rabbime.
0: Ama keşke yani gençliğini oynama şansı yakalayabilsem.
1: Sen olabilirsin.
0: Vallahi.
1: Biraz oyunculuktan bahsedeceğiz ama senin aklına bir eser geldi. Onu okuyacaksın
0: bu
1: şimdi.
0: Bu konunun üzerine bir tane çok okuyayım ablacığım. Şu,
1: bakayım sırada ne
0: diyor
1: var?
0: Diyor ki bence şunu okuyalım ablacığım.
1: Yıllar utansın.
0: Yaşanmadan
1: diye.
0: Geçen
1: yıllar
0: utansın.
1: Utansın. Erkam Aydar.
0: Kabulünü umut ediyorum efendim.
1: Tabii.

0: Harika. Bayıldım, bayıldım. Nasıl? Harika değil mi? Şefim.
1: Ablacığım.
0: İlk defa değil mi böyle Erkan'la siz de?
2: Evet, ilk defa karşılaştık.
0: Birlikte şarkı söylüyorsunuz.
2: Muhteşem.
1: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Şimdi,
1: sağ olun.
0: Şimdi gerçekten çok güzel bir eser. Bunu albümde okudun mu sen, Yıllar Utansın?
1: Nasip olmadı.
0: Bence kesinlikle bunun bir artık albüm yapamıyoruz ya. Hani tekli bir şey çıkabilir. Çok
1: evet,
0: da güzel olabilir.
1: Ben bu şarkıya Gülhane Parkı'nda aşık olmuştum. Küçücüktüm. Evet. Beyaz takım elbiseli.
0: Şöyle dön görsünler.
1: Beyaz takım elbiseli bir duayen çıktı ve binlerce insan Müslüm baba Müslüm. Şarkıyı da okuyamadı rahmetli. İnsanların sevgisinden. Bendeki yeri çok ayrıdır. Her sahnemde mutlaka yer veriyorum.
0: Bravo.
1: Değer verip çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum ablacığım.
0: Ne demek ablacığım.
1: Sizin huzurunuzda böyle bir platformda şarkı okumak şereftir benim için.
0: Gerçekten şu anda seni ilk defa belki bizim platformumuzda TRT Müzik ekranlarında gören izleyicilerimiz ya neden daha önce yoktu diyorlar.
1: Efendim ben Erkam Aydar. Efendim
0: evet,
1: ben Erkam Aydar.
0: Kendini.
1: Lütfen internete, Instagram'ınıza yazabilirsiniz. beni evet. Tanıyabilirsiniz. Evet. Bingöllüyüm. 3 tane çok teşekkür ederim.
0: Erkancığım gerçekten güzel bir sesin var. Peki biz seni daha fazla neden göremiyoruz? Bu kadar güzel sese, fiziğe, sanata olan bu tutkuna, efendiliğine rağmen neden daha fazla tanımıyoruz seni?

0: Birilerine küs müsün? Böyle sıkıntılar mı yaşadın? Engellendiğini düşündün
1: Ya
0: mü?
1: şöyle abla, bir kere bu piyasa, yani müsaadenle birkaç kelime söyleyeyim
0: Lütfen,
1: madem böyle
0: tabii ki
1: güzel bir soru
0: sordum.
1: geldi.
0: Evet.
1: Bu piyasa belli bir tekel içerisinde dönüyor. Tabii bu tekelin içerisinden sıyrılan arkadaşlarım var. Bunlar da ürettikleri eserlerle sıyrılabildiler. Henüz bana nasip olmadı. Ben burada kendime bir öz eleştiri yapmış olayım. Daha fazla üretmem lazım.
0: Bravo.
1: Daha fazla üretmem lazım. Birilerinin inadına daha çok çalışmam lazım.
0: Çok
1: Ama
0: haklısın.
1: ekran, artık televizyon harici sosyal medya çok fazla hayatımızda olduğu için biz devamlı sahnedeyiz. İşte Türkiye'de ve yurt dışında şarkılar söylüyorum.
0: Evet, sahnede gerçekten oldukça yoğun çalışmalarım var, biliyoruz. Ama işte biraz daha böyle
1: Ara verip
0: senin
1: diziye tekrardan dönmeyi düşünüyorum ablacığım.
0: valla bence hiçbirisine ara verme. Sen böyle hem dizi hem şarkı söylemeye devam et. Hatta bugün bol bol şarkı söyleyelim. Senin sesini daha çok dinleyelim istiyorum
1: Şeref
0: ben.
1: duyarım güzel
0: Şimdi
1: ablacığım.
0: şefim bir tane ben okuyayım. Peki, sizden dinleyelim dediler. Hadi o zaman.
1: Zevkle.
0: Buyurun efendim, buyurun.

0: Bence hemen devam et Perşembe gününde çeşme başında diye. Vallahi devam edin. Allah Allah. Ben okumayacağım. Oku bir tane. Hemen Perşembe gününde çeşme başında bağlayalım. Hadi.
1: Son hareketi yapayım mı peşine?
0: Yapacağız. Hadi. Müsaade edersen. Perşembe gününde çeşme başında buyur.

0: güzel oldu. Spontane. Çok güzel oldu. Bayıldım. Ben de bak bugün sarışın oldum. Vallahi bugün saçıma peruk taktık.
1: Zarafet akıyor ablacığım.
0: Vallahi bu peruk biliyor musun? Benim biliyorsun saçlarım siyah. Anlamayın koyu kestane. Doğal olmuş değil mi? Sevgili Savaş Avşar yaptı. Saçlarımı sağ olsun. Modacım da sevgili Burcu Aslan. Vallahi bu kıyafetimi hazırladı. El emeği, göz nuru. Çok büyük bir tasarım bence. Ellerine kollarına sağlık olsun. Makyüzüme de Seher Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tarkan. Canım şefim. Kocaman alkışlar lütfen. İzleyicilerimiz de var.
1: Şefim çok teşekkür ediyoruz. Harika valla.
0: Ve güzel orkestrasına çok çok teşekkürler ediyoruz. Ya Yıldız Tilbe'den okuyalım mı? Bir emi diyelim mi? Hadi bakalım.
1: Ablacığım
0: birlikte.
1: Ben de keyifle.
0: Birlikte valla birlikte. Buyurun efendim. Yıldız Tilbe'yi de davet edelim. Gelsin, seviyoruz onu.

0: Vallahi bravo.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Orkestramı çok seviyorum. Vokalistlerimi çok seviyorum. O kadar güzel sesleri var ki ve böyle özel güzel şarkılarda ben onların da sesini izleyicilerimizin yakından duymasını istiyorum. Erkamcığım, böyle senin gibi çok özel sesleri ağırlamaya çalışıyorum. Gerçekten herkes şu kısacık dünyada, eğer ki buradaki herkes sanat yaparak mutlu olmak istiyor ve ben de bu platformda hep birlikte mutlu olmak adına şarkılarımızı paylaşmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir ve ben alkışlamak istiyorum orkestramı, seni,
0: ediyoruz.
1: Değerli vokalist arkadaşlarımı, sevgili Burhan'ı ve değerli kardeşimizi. Ben...

Dostlar merhaba. Döşeme altı halısı, kaynatılır kök boyası. Dokuması hüner ister, pek mahir oğlanı kızı. Döşeme altına tarihte döşendi döşeme taşı. Kervansaray, medrese, han, Selçuklu'ya gider yaşı. Evet, bu hafta Antalya'nın Döşeme Altı ilçesindeyiz. Yaşar Çevişli ile başladık çalıp söylemeye.

Ozan Yaşar'ın türküsünde olduğu gibi gül ile bülbülün aşkı bitmez, sonsuza dek sürer gider. Biz bu arada Döşemaltı Killik köyüne geldik. Namı diğer bağrı yanık Ahmet de aynı demden çaldı. Gül dikensiz olmaz.

0: Antalya'ya dışarıdan gelip yerleşenlerdensin, değil mi?
1: 1978 yılında geldim Antalya'ya.
0: Evet.
1: Halde çalıştım, hallerde çalıştım.
0: Hı. Mesleğin nedir?
1: İşte Kültür Bakanlığı'nda halk ozanı oldum.
0: Yani sen bağlama çalma geleneğini nereden öğrendin?
1: İşte dedim ya, çile ve aşk, gurbette alamadım bir türlü bağlama. Sonra Aydın'da bir yerden bir saz aldım, oyma dut. Onunla öğrendim. Sonra korolara gittim Antalya'da. Korolarda biraz kendime çeki düzen verdim ve tavırları öğrendim, usulleri öğrendim. Ondan sonra 2002 yılında İsmail Bağsur Asan Konservatuvarı'na yazıldım. 5 yıl okuduktan sonra oradan mezun oldum. 52 yaşında ilk bestemi yaptım ben.
0: Maşallah. Bu aşk içinde zaten Tanrı'nın verdiği bir şeydir o kaynaktır da bu belediye konservatuarları da böyle işe yarıyor ama, değil mi?
1: Çok.

0: Bugün çok heyecanlıyım bu programda.
1: Evet.
0: Heyecanımın nedeni işte böyle kaliteli bir programda Sümer hocamla beraber bağlama çalmak, ondan sonra türkü söylemek beni çok heyecanlandırdı.
1: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ama bak, ben de senin eserlerini şimdi işte hemen şöyle bir talim ettik. İlk defa çalıyorum. Bende de heyecan var. Yani
0: Evet.
1: kalplerimiz heyecan. Ne demişler? Bu aşk işi. Aşk olmadan meşk
0: Meşk
1: olmaz.
0: olmaz. Evet.
1: Biz halk ozanlarımızın daima yanındayız.
0: Evet.
1: Çünkü sizler kültür taşıyıcısınız. Bu ülkenin, bu toprakların kültürünü yaşatan, taşıyan kişilersiniz. Köylerdeki ozanlar bizim için, mahalli sanatçılar, düğüncüler, o çalgıcılar, hepsi bunların kültürü yaşatan insanlar.
0: Evet, sizler de ozanları, kültürel mirasımızı dünyaya, insanlara yaymaya çalışan halk bilimcisisiniz. Ondan sonra ne diyeyim böyle, işte gerçek
1: Emekçiyiz.
0: sanatçılarsınız, emekçisiniz.
1: Emekçiyiz
0: Halk,
1: biz.
0: yani emekçisiniz yani. Ne emekçisi?
1: Kültür.

0: Yanık Ahmet'im, sen sazınla dertleşmişsin.
1: Evet. Sazımla dertleştim, çilelerimle de dertleştim.
0: Evet. İçini dökmüşsün.
1: Evet. O da bana içini döktü.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de bu sazı çalıp çok ağladım. Şöyle dertli olduğumda kafamı dayayıp evet, böyle çalıp çalıp çok ağladım. Evet. Yani bizim dert ortağımız bu saz.
1: Evet. Ne diyor Neşet Ertaş? Kargayı bağına koyup ağlama. Karga olan gül kıymatı bilemez.
0: Ha, böyle. Yani kıymet bilenle birlikte
1: evet,
0: ol diyor.
1: Ha? Ağlamayan sel kıymatı bilemez.
0: Evet.
1: Evet. Kul olmayan tel kıymatı bilemez.
0: Evet, evet. O zaman kıymet bilene emek vereceksin.
1: Evet. Evet. Evet. Yani şöyle diyeyim. Ben bu sazı ben 14 yaşında gurbete çıktım. 14 yaşından beri çile çekiyorum.
0: Ne çilesi çekiyorsun
1: çile çekiyorum.
0: Sen? Bağır yanık Ahmet'im.
1: Aşk çilesi.
0: Nasıl bir aşk bu? İşte, neye aşıksın sen?
1: Ben Hakk'a aşığım. Hakk'a aşığım.
0: Evet. O zaman sen Hakk'a aşıksan her şeye aşıksın sen.
1: Her şeye
0: yani
1: aşıksın.
0: Çiçeğe, böceğe, evet, yaratılışa, evet, ağaca, evet, insana, evet, köpeğe, kediye, hayvana.
1: Kendin bilen bunu anlar. Çünkü haktır bütün canlar. Yardımlaşsın tüm insanlar, dünyada fakir kalmasın.
0: Bu lafın üzerine hiçbir şey söyleyemem.
1: Evet.
0: Dil, din, ırk hiç önemli değil. Herkes insan ve herkes mutlu olmaya layık.
1: En büyük ibadet insan olmaktır. En büyük erdem insan olmaktır. Hepsi bu.
0: Bağırıyanı karşım. Bu sabaha kadar böyle sürer gider. Çünkü evet, bu felsefenin dibi bucağı yok. Anadolu'da bu felsefenin en güzeli var. Sizler de dillendiriyorsunuz işte.

0: Bağrı yanık Ahmet abinin kime olduğu bilinmez ama neden bağrının yandığı anlaşıldı. Bülbül olmuş, gülüne şakımış Antalyalısına.
1: Evet dostlar, değerli ağabeyim Musa Yenilmez'de sıra. Hani İlvanlım türküsünü çok sevdiniz ya, işte Musa Yenilmez'den derlemiştim. Tanımayanlara tanıtayım.
2: Musa abi nasılsın?
3: Teşekkür ederim.
2: 1988'lerdeydi galiba.
3: Evet.
2: İlvanlım senden ilk dinledim. 90'da da ödül aldık.
3: Evet.
2: Değil mi?
3: Evet.
2: Yılın derleme ödülü. O çok değerliydi çünkü TRT'nin bütün Türkiye'deki radyolarında, istek programlarında gelen isteklerin anketiyle çıkmıştı.
3: Evet.
2: Sultanım.
3: Yok.
2: Sultanımdı.
3: Niyazi, Ula Niyazi.
2: Ula Niyazi.
3: Sultanım yoktu.
2: TRT müzik ödülleri.
3: Evet. Evet.
2: Benim evimde hala durur onun şeyi.
3: Bende de duruyor. O zaman TRT bize ödül verdi. O ödülde ben bir araba almıştım.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Aman ne güzel.
3: İlk arabam olmuştu da.
2: Aman ne güzel, çok mutlu oldum.
3: Evet.
2: Çok iyi. Telif hakları konusunda da Mesam'dan o zaman sanıyorum bir hayli para şey olmuştu. Yani aslında bu otantik türkülerin sahiplerinin mutlaka telif hakkı alması lazım.
3: Evet.
2: Yıllar boyu bizim mücadelemiz çünkü. Evet. Bu çok önemli bir konu Türkiye'de. Hala da tam anlamıyla çözülemedi.
3: Evet.
2: En kısa zamanda hak ozanlarının, mali sanatçıların, kaynak kişilerin, derleyicilerin
3: hakları yenilmiş oluyor bunlar.
2: Evet.
3: Haklar kaybolmuş.
2: Çünkü insanların gönlüne düşen o türkülerin yaşatanlarının mutlaka bir telif hakkı alması lazım.
3: Evet.
2: İlvanlım çalalım mı?
3: Çalalım.
2: Haydi bakalım.

0: Yani bu bir çevirme halayı. Çevirme halayı.
1: Halk halinde kadın erkek karışık çekiliyor.
0: Halay çekerken.
1: Halay çekerken karşılıklı. Önce kadınlar başlıyor.
0: Kardeşim, mesela ben başlıyorum. Kayayı kırçı tuttu. İlvanlım, ilvanlım, ilvanlım, aman aman dedim.
1: Karşı taraf onu tekrarlıyor.
0: Cevap verdi. Çevirdi yani.
1: Çevirdi.
0: Bedirik türküsünü derledim.
1: Evet.
0: Biraz önce Bedirik türküsünü derledim. Bedirik de bir ot.
1: Ot.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: O da bir halay.
1: Madımak gibi. Evet, halay türküsü.
0: Evet. Bedirik'i çalalım mı?
1: Çalalım abi.
0: Bunu konservatuvarlarda Bedirik türküsünü söz ve müzik uyumunda, prozodik uyumda örnek gösteriyorlar, biliyor musun?
1: Öyle mi?
0: Evet. Benim küçük oğlan da pek seviyor bunu.
1: Maşallah.
0: Hadi bakalım, hadi çalalım. Bakalım.

İşte böyle. Tarihi döşeme altı halılarının içinden yeni dostlar tanıştırdık sizlere. Eski dostlarla da dostluklarımızı pekiştirdik. Siz mi? Canım siz zaten hep varsınız. Var olunuz. Sevgi, saygı, selam size. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kertmen de falan. 82 yılında film falan yaptım ben yani.

0: Ali, TRT Müzik izleyicileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Piyanoda Tolga Kılıç, hem aranjör hem piyanistimiz. Türkiye'nin, dünyanın önemli müzisyenlerinden yine kemanda Can Olgun ve yine dünya çapında bir perküsyonist arkadaşımız, abimiz Mehmet Akatay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, müziğin kanuna hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanına geçiyorum. Şimdi müziğe doğru bir yolculuk yapalım. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Saygıdeğer konuklar, Barbaros benim çok eski arkadaşım. Herhalde bir 20 sene falan olmuştur tahmin ediyorum.
1: Olmuştur, evet.
0: Muhtemelen olmuştur, olmuştur ve evet. Seni herkes tanıyor ama lütfen biz seni böyle misafirlerimize, TRT Müzik izleyicilerine nasıl bir anlatımla, yani kendini nasıl nitelersin müzik
1: yani
0: müzisyen
1: olarak?
0: Yani
1: aslında en doğru tanımlama herhalde ben bir müzisyenim diyebilirim önce. Müziği hep takip ediyorum. Kendime oturan şeyi yapmaya çalışıyorum. Oturmayan bir şeyi yapmaya çalışmıyorum. Moda diye atıyorum. Şu anda günün modası trap, rap, arabesk, oralara girmemeye çalışıyorum. Çünkü oturan bir elbiseyi giyme gibi bir derdim var. Kendime bir yol çizdim. O yolda ağır ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
0: Çünkü ben genelde böyle

0: Böyle baktığım zaman özel gecelerde,
1: Evet.
0: zor gecelerde,
1: Evet.
0: problemli gecelerde,
1: Evet.
0: herkesin hassas olduğu gecelerde bir bakıyorum hep senin ismin var.
1: Evet.
0: Belli ki işini çok iyi ve çok ciddi bir şekilde yapıyorsun. Belli ki iyi bir müzisyensin.

0: Biraz enteresan oluyor. Yaptığımız iş evet bu ama aynı zamanda bizim yaşama şeklimiz, yaptığımız iş bizi de tanımlayan şey haline geliyor. Müzik yapıyorsanız eğer her müzisyen için eminim bu böyledir. Yani yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve biraz da işte yaptığım müzikte, izlediğim yolda hassas, titiz davranmaya çalışıyorum.
1: Peki müzisyenliğin haricinde bir mesleğin var mı?
0: Hayır, hiç.
1: Çok kötü ya
0: Aslında
1: aslında değil mi? Çok kötü değil mi?
0: 2000'lerin yok aslında o kadar kötü değil. 2000'lerin başında başka bir şirkette çalışıp bir yandan da müzisyenlik yapıyordum ama daha sonra askere gittim. Askerde de her Türk gencinin düşünme şansı da oluyor.
1: Evet.
0: Düşündükten sonra, askerlik bittikten sonra dedim ki ben gündüz keşimi bırakıyorum. Tamamen müzik yapacağım. Bir ekip kurdum. Güzel bir çevre edindim. Kıymetli bir çevre edindim ve o edindiğim çevreyle arkadaşlarla beraber müzik yapmaya başladım. Sadece müzik yapıyorum. Tek mesleğim bu.
1: Ben aslında bir müzisyen olarak isterdim ki ve bir müzisyenin de en büyük lüksü ne olduğunu düşünüyorum. Kazancını müzikten değil, zevkini müzikten alsın ama kazancını başka bir işle daim ettirsin. Çok arzu ederdim ama olmadı. Benim babam da müzisyen.
0: Aa, ne
1: Tabii
0: kadar güzel.
1: Ankara Üt sanatçısıydı. Eşim de müzisyen,
0: Evet.
1: kızım da müzisyen.
0: Ne güzel, ailece herkes
1: Evet,
0: müzisyen. Müthiş.
1: bazen doktor arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki doktorluğun haricinde ne müzisyenim diyor ya da müzisyenin haricinde doktorluk diyor falan. Böyle güzel bir ikili olmak isterdim başka bir meslekle müzisyen olarak.
0: Yani ben düşünüyorum eğer başka bir meslek daha yapsaydım gene sanatla alakalı bir şey olurdu muhtemelen. Sahne sanatları ile ilgili bir şey
1: Evet.
0: olabilirdi. Ya da çizimle ilgili bir şey olabilirdi ama mutlaka sanatın bir tarafına bulaşırdım diye düşünüyorum. Çok başka bir şeye de yatkın mıyım? Emin değilim açıkçası. Çok emin değilim. Ya çünkü yapabilmekle insanın içinin aynı şeyi hissetmesi iki tane ayrı şey.
1: Peki ben biliyorum ki her tarz müziği söylüyorsun. Her tarz müziği
0: Büyük
1: de
0: iddia,
1: seviyorsun.
0: öyle bir iddiam yok
1: Ama
0: ama
1: söylüyorsun. Sahnede söylüyorsun
0: sahne
1: bunu.
0: üstünde evet.
1: Evet. En çok keyif aldığın bir şey var mı? Yoksa her söylediğinden keyif alıyor musun yani?
0: Ya çok klişe cevap ama klişe olması yanlış olduğunu göstermez. Evet her söylediğim şeyden keyif alıyorum gerçekten de. Çünkü dediğim gibi bir şarkıyı alıp kendime oturacak şekilde söylemeye ya da aranje etmeye, fikir paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir de belirli günlerde insan atıyorum sabah kalkarsınız ve o gün sadece caz duymak istersiniz. Cazi şeyler dinlersiniz. Ertesi gün gerçekten de bir Türk sanat müziği şarkısı takılır kafanıza ve bütün gün boyu gitmez o şarkı. Bu müzik de bence böyle bir şey. Evet, izlediğiniz bir yol var ama müziğin her çeşidine bir şekilde bulaşıyorsunuz.
1: Barbaros'cum o zaman güzel sesinden hemen şarkını dinleyelim.
0: Tamam, zevkle.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Çok teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: o kadar muhteşem bir ekip çalıyor ki inanılmaz müzisyenler. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de.
0: Gerçekten Türkiye'nin en iyileri.
1: Evet.
0: Hiç
1: Yani
0: şüphesiz.
1: Hiç şüphesiz.
0: Tartışmasız. Bunu
1: Çok
0: da gururla
1: kıymetli.
0: söylüyorum. Çok
1: Çok
0: da
1: özel,
0: mutluyum.
1: evet, çok özel müzisyenler. Şanslıyım şu anda.
0: Barbaros'cum albüm var mı?
1: Ya dijital çağ albüm konseptini biraz değiştirdi aslında. Herkes daha çok, her şarkıcı daha çok single'lara teker teker, tekli deniyor aslında ona.
0: Ha, evet.
1: Teker teker şarkılar çıkartmaya başladı ne yazık ki. Çünkü dijital çağın getirdiği bir şey, daha sık şarkı çıkartmak zorundasınız ve hep yeni bir şey sunmak zorundasınız. Yani 2-3 ayda bir, benim için 2-3 ayda bir daha doğrusu. Bir ayda, 1,5 ayda tabii ki çıkartan arkadaşlar da var ama bana biraz erken geliyor. 2 ay, 2,5 ay gibi zaman içerisinde sürekli bir single, tekli çıkartma planı kurmak zorunda kalıyorsunuz. Albümün maliyetleri, dediğim gibi o dijital çağın bizi zorladığı nokta bu. Sık üretim, bol üretim ve izleyiciye mümkün olduğunca kaliteli bir şey sunmak gerekiyor. Tabii bu sık üretimin getirdiği bir tehlike var. 1,5 ayda, 1 ayda bir şey sunuyorsanız
0: Evet.
1: o sunduğunuz şey biraz sıkıştırılmış, aceleye gelmiş olabiliyor zaman.
0: Evet.
1: Ben de hani bunu duyduğum zaman da bir parça üzülüyorum ama onun için kendimce doğru bir süre içerisinde sıkça şarkı çıkartıyorum.
0: Şimdi büyük sıkıntı var biliyorsun. Bu yapay zeka
1: Evet.
0: mevzusu.
1: Evet.
0: Yani bir beste yapıyorsun, bir melodi yapıyorsun, veriyorsun. 5 dakika sonra aranjöre gerek yok. Tolga'ya gerek yok yani burada. Artık
1: Tolga'ya her zaman
0: Tolga'nın...
1: başımızın tacı, her zaman
0: Tolga'ya,
1: gerek var
0: Tolga'ya
1: tabii ki.
0: müzisyenler her zaman
1: Hepsi
0: ihtiyacı var.
1: müzisyenler her zaman ihtiyaç
0: Şaka
1: var.
0: bir yana ama çok ciddi bir sorun aslında. Hem güzellik hem sorun aslında
1: Yapay
0: bakarsan.
1: zekayı doğru şekilde kullandığınız sürece bence çok müthiş, çok güzel bir şey. Güzel bir fikir alabileceğiniz aslında çok güzel teknolojinin bir ürünü. Ancak hiç bu işe hakim değilsiniz, bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Yapay zekaya bir şeyler yazdırdınız, sonra onu başka bir yapay zekada bestelettiniz ve ortaya çıktınız. Dediniz ki bu benim. Bence sıkıntı orada. Hani emek hırsızlığı da demeyeyim buna ama... Emeğe sahip çıkmak gerekiyor. Emeğin hakkını vermek de gerekiyor. Yapay zeka ile beraber bir şey yapıp, oralardan fikir alıp, aranjörünüzle, müzisyenlerinizle bir şey yapıyorsanız ne kadar güzel. Ama her şeyi yapay zeka yaptırdınız ve çıktınız ortaya. Bu benim, ben yaptım dediniz. Bence bu doğru değil. Buna da elbet meslek birlikleri
0: Bir
1: bir
0: çare
1: yol,
0: bulacak,
1: bir
0: değil mi?
1: hukuki çare bulacak.
0: Bulacaklardır.
1: Evet.
0: Evet, aranjörler düşünsün valla. Ben kanun çalıyorum.
1: Yani aranjörlerin aslında düşünmesine gerek var mı çok emin değilim. Bunun çaresi çünkü bulunacak.
0: Evet.
1: Yani bildiğim kadarıyla Amerika'da bir tane country şarkıcısı çıkardılar. Şu anda milyonlar dinleniyor ve Amerika'da 1 numara. Ama ne yazık ki ne öyle bir şarkıcı
0: Var.
1: var, ne öyle besteler var, ne de öyle bir
0: Hayali.
1: ses var. Fakat milyonlar şu anda onu
0: Evet.
1: dinliyor mu? Dinliyor. Bu başka bir yere evrilecek mi? Evet.
0: Evet,
1: Aynı
0: evet.
1: şekilde klipler de
0: Bir
1: şu anda
0: geçiş
1: yavaş
0: dönemine
1: yavaş.
0: yine girdik.
1: Şu an tam çok doğru. Tam bir geçiş dönemindeyiz. Bence bu olumlu bir noktaya gidecek, gitmeli.
0: Gitmeli.
1: Evet.
0: Peki çaldığın bir enstrüman?
1: Kendi zevkim için gitar çalıyorum. İşte biraz klasik flüt, yan flüt çalıyorum. Ama bu tamamen zevkim için. Sahnede bu aralar böyle çalsam mı gibi bir his geliyor bazen.
0: Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kanun. Başka diyor.
1: Yetmez bu yani.
0: Şimdi ben onun bir çaresini buldum. Diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kalp çalıyorum. Oo
1: Oo.
0: falan. Peki başka? Kanun. Oo. Fük bayağı sükse yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Hadi bir tane daha parça hemen
1: Tamam,
0: söyleyelim.
1: hadi.

0: Barbaros'cum tekrar nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Biliyorum ki yabancı müzisyenlerle bir takım projeler yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bunu da biraz bize anlatırsan mutlu olurum.
1: Tabii.
0: Çünkü repertuarında yabancı şarkılar var. Yabancılarla yabancı müzik mi yapıyorsun bu arada yani?
1: Aslında ikisini de yaptım.
0: Çünkü
1: Yapmaya da
0: ben yabancı müzisyenlerle
1: çalışıyorum.
0: Türk müziği yapıyorum.
1: Müzik tabii ki. Müzik bir paylaşım. Ben
0: Evet.
1: senin yaptığın paylaşımlardan da takip ediyorum gerçekten de. Yabancı müzisyenlerle ülkemizi çok dışarıda, yurt dışında çok güzel temsil ediyorsun.
0: Ha,
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim.
1: bir gurur bizim için gerçekten de bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Genelde şu ana kadar yabancılar hep buraya geldi. Özel konserler, özel senfonik konserler yaptık onlarla. Mesela Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna bir İspanyol sanatçıyla beraber bir dizi müziği gerçekleştirmiş. Dünyada milyarlar tıklanan bir isim, Cecilia Krull. Onunla beraber çok müthiş bir senfonik konser yaptık. Mesela Cecilia Krull sahnede Türkçe söyledi, senfonik. Çalıştık beraber, Türkçe parça seslendirdi. Böyle paylaşımlar her zaman çok güzel, çok olumlu işler. Ülkemiz için de çok büyütecek, müziği de büyütecek, kültürel paylaşımı arttıracak işler. Buna çok özen gösteriyorum ve işte planladığımda, çıkartmayı düşündüğümde yabancı tekliler olacak. Bunun da planlarını yapıyorum bu sene. Umarım gerçekleştiririz bu yıl.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ben hakikaten 1989-90 yılında Kutser Güner'le tanıştım.
1: Evet, çok
0: Bir
1: büyük büyük üstad.
0: çok önemli
1: Evet.
0: müzisyen. Benim artık manevi babam diyorum.
1: Oh.
0: Onun bana Hadi Hakan, o zaman Tasavvuftan Flamenco'ya diye bir grupla ben bir başladım. Bir yurt dışı derken Peter Gabriel'den, Berlin Filarmoni'den falan, inşallah
1: İşte
0: bütün müzisyen dostlarıma bunu
1: müthiş
0: da,
1: paylaşımlar.
0: yani çok teşekkür ederim. Bütün müzisyen dostlarıma bir gün kısmet olur inşallah istiyorum.
1: Gerçekten de evet.
0: Bunu canı gönülden diliyorum. O yönden biraz şanslıyım. Senin de öyle bir şeyler yapıyor olman da çok da tebrik ederim. Çok da güzel
1: Büyük
0: yani.
1: mutluluk
0: Çok
1: benim için.
0: mutlu.
1: Evet.
0: Benim de bana olan bir ihtiyaç olursa telefonumu verebilirim sana. Yani
1: Telefonun var ama her zaman olsun olmasın seni tabii
0: bütçe
1: ki
0: olsun
1: ararız.
0: olmasın sıkıntı değil. Barbaros'cum ara beni, gelirim yani.
1: Ya kanun ülkemizin en büyük renklerinden bir tanesi. Sen de bunu ülkede en büyük ustalıkla çalan isimlerden bir tanesisin. Benim için onur olur.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim. Şaka
1: mutluluk olur.
0: yapıyorum da böyle bütçe falan derken biraz
1: Üstadlar
0: espri gülelim diye. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben her zaman hazırım ve buradaki büyük
1: her zaman.
0: üstadlar da her zaman hazırlar.
1: Büyük
0: Hakikaten
1: mutluluk.
0: ben şöyle söylemek isterim. Mehmet Akatay gerçekten bugün dünyanın, ben nereye gitsem
1: Tabii ki,
0: çok net
1: tabii ki,
0: olarak
1: tabii
0: söylüyorum
1: ki bir.
0: sayın izleyiciler. Nereye gitsem, dünyanın neresine gitsem, ben Jordi Savall, Yo-Yo Ma, işte Fazıl Say, nereye gitsem bana ilk sordukları Mehmet Akatay, Mehmet Akatay diyorlar.
1: Ülkemizin
0: Gerçekten
1: yetiştirmiş olduğu en özel değerlerden bir
0: çok
1: tanesi
0: kıymetli, çok
1: gerçekten de. Çok
0: kıymetli.
1: şanslıyım bu akşam.
0: Aa, çok teşekkür
1: Muhteşem bir
0: ederiz. Evet, gerçekten ben de şanslıyım yani. Hep şanslıyız falan demişler.
1: evet.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ciddi anlamda bir müzik eğitimi aldın mı, yoksa tamamen kendi halinde mi yetiştin?
1: Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunuyum. Bir eğitimim var ama ondan sonrasında da eğitim yanı sıra sahnede biraz pişmeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Sahneyi
0: Zaten
1: tatmanız...
0: sahneye çıkmayan müzisyen müziği öğrenemez. Müzik sahnede öğrenilir diye ben
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Tabii
0: Evet.
1: ki teorik bilgileri bilmek, teoriye hakim olmak çok önemli, çok özel bir şey. Ama bunu sahnede de
0: Sahnede tabii.
1: pekiştirmeniz, pratiğe dökmeniz gerekiyor.
0: Tabii.
1: Yoksa yapay zekada kalırsınız.
0: Aynen öyle,
1: Yapacak bir
0: doğru
1: şey yok.
0: söylüyorsun. Ben bazen bu şuna benziyor ya. Diyor ki bir uçağa bineceksin. Pilot diyor ki vallahi ben bugüne kadar simülasyonda çok uçtum.
1: Olağanüstü uçurdum ama hiç...
0: Bayağı ilk defa uçacağız, hadi beraber Bismillahirrahmanirrahim falan. Peki bir kimse bilmez yani.
1: Evet.
0: O yüzden sahne çok önemli.
1: Çok önemli. Sahnede pişmek çok önemli bir şey.
0: Konservatuvarda da ben hep şunu söylerim. Hangi konservatuvarda okuduğundan daha çok kimin öğrencisi olduğun çok önemli.
1: Evet. Ve ya konservatuvarın bence en büyük faydalarından bir tanesi evet hocadan mutlaka hocalarınızdan kıymetli hocalarınızdan bir dolu şey alıyorsunuz ama alırken aslında kendinizi tanıyorsunuz. Bence müzikteki en önemli şeylerden bir tanesi o. Hani bilmiş bilmiş konuşmayayım ama konservatuvarın bana kattığı en özel şeylerden bir tanesi sesimi, vücudumu, hareketlerimi tanıyabilmeye fırsat vermesi oldu. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da etmeye çalışacağım. Bu bence öyle bir yol.
0: Bazı insanların fiziğine, tipine bak derler ya, tipine baktığın zaman hangi meslekte olur? Yani baktığın zaman sen gerçekten müzisyenlik ya sana yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Çok çok çok büyük incelik. Çok
0: Sahnede
1: teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: güzel bir enerjin var. Seni sahnede de seyrettim.
1: Çok teşekkür
0: Tek
1: ederim.
0: problem şu. Çağırmıyorsun.
1: Tamam, bu programdan sonra bir plan yapıyoruz.
0: Şaka yapıyorum ya. Ben böyle kusura bakma, öyle seviyorum bu tip
1: büyük
0: böyle.
1: Büyük mutluluk, ne güzel. Yani, ne güzel, büyük mutluluk.
0: O zaman şöyle yapalım. Hadi bir parça daha diyelim.
1: Hadi bir tane daha yapalım, tamam.

way and more, much more than this. I did it my way. Regrets.

0: Tekrar nefesine sağlık.
1: Çok
0: Ya
1: teşekkür ederim.
0: böyle gerçekten şimdi burada iyi müzisyenler olduğu zaman, sound da güzel olduğu zaman,
1: Ya
0: ekip çok güzel olduğu
1: her şey
0: zaman, değil
1: ortaya
0: mi?
1: çok güzel çıkıyor.
0: Dekorumuz
1: Evet.
0: yani
1: Çok sıcak, çok güzel, harika bir
0: çok teşekkür
1: dekor.
0: ediyorum.
1: Ve müthiş müthiş müzik çıkıyor gerçekten.
0: Yani keyif alınca insan da başka bir modda oluyor, değil mi?
1: Çok çok
0: Yani milyon
1: rahat.
0: dolar versen mesela insan bu kadar keyif alır gerçi, alır. Ya ama hani gerçekten bir müzisyen için en iyi şeylerden bir tanesi iyi müzisyenlerle iyi müzik ve iyi bir sound'da, iyi bir ortamda çalışmak olduğunu
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Bir de insan kendini evde gibi çok rahat hissediyor gerçekten de burada. O çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok şık,
0: Çok
1: çok
0: güzel.
1: sıcak, çok hoş bir ev. Çok büyük
0: Çok
1: mutluluk.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Bu arada
1: teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: udu da babam yaptı, biliyor musun?
1: Aa, gerçekten
0: Tabii
1: mi?
0: benim kızım doğduğunda onu doğum günü, doğduğuma yani doğum hediyesi olarak, daha doğrusu özür dilerim. Doğum hediyesi olarak yaptı. Ankara'sın ud sanatçısıdır kendisi.
1: Çok
0: Ama
1: kıymetli,
0: şimdi
1: çok.
0: emekli olduktan sonra ud yapmaya başladı. Onu da öyle koymak istedik buraya öyle.
1: Çok özel bir tarih resmen bu. Çok güzel bir
0: Tabii
1: şey.
0: tabii tabii.
1: Çok çok büyük kıymetli. Çok çok önemli.
0: Barbaros'cum ne iyi yaptın da geldin.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür
1: Çok mutlu
0: ediyoruz
1: oldum.
0: gerçekten. Tolga adına, Can adına, Mehmet Akatay adına, kendi adıma ve tüm ekibim adına sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de herkese ve bütün emeği geçen herkese çok çok
0: Ve
1: teşekkür
0: ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir telefonumla ne demek Hakan dedin ya. Çok
1: ederim.
0: çok güzel bir dostsun. Çok
1: Ne demek?
0: teşekkür ediyorum.
1: Ne
0: Çok sağ
1: demek ya?
0: olasın.
1: Çok teşekkür
0: O
1: ederim.
0: zaman bir veda parçası yapıyoruz.
1: Tamam, yapalım.
0: Saygıdeğer izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi evinize ağırladığınız için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müziğin kanunundan sevgiler ve saygılar. Sevgiyle.

0: okumayı çok seviyorum. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyorum. Ben Bilsen'de müzik bölümündeyim. Derslerde yeni yeni parçalar öğreniyoruz. Bir grubumuz var, orada şarkılar söylüyoruz. Ailemle aram çok iyi. Her cumartesi akşam yürüyüşe çıkıyoruz. Kardeşimle bahçemizde top oynuyoruz. Benim hayalim kendime özel küçük bir oda müziği grubu kurmak isterdim.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: şahane bir grubum var. Suple bizlerle beraber. Hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz.
1: Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim.
2: Biz çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında.
0: Sesinle masaj yapıyorsun.
2: Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
3: İçinde aşk var yüzündeki.
4: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyor umudu. Hayat

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil, geçmişi. Zaman tüketiyor umudu. Hayat sürünüyor umutla. Sabah güneşi doğacak üzerime. Yine bir kara geceye doğru uzanacak elim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te. Sadi Hoşses. 1912'de Suriye'nin Halep şehrinde doğan Sadi Hoşses, küçük yaşlarında tekke ve camilerde dinlediği dini eserlerle musikiye ilgi duymaya başladı. Şeyh ve musiki şinas Cemalettin Efendi'den musiki dersleri alan Sadi Hoşses, Lemi Atlı, Kemal Batanay, Muallim Kazım Uz, Nuri Halil Poyraz ve Kemani Reşat Erer'den istifade etti. TRT İstanbul Radyosu'nda ve TRT Ankara Radyosu'nda görev yapan Sadi Hoşses, Vecihe Daryal, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam, Mesut Cemil gibi üstadların yanında musiki bilgisini geliştirdi. 3 Temmuz 1994'te aramızdan ayrılan Sadi Hoşses, ilahi ve şarkı formunda onlarca eser besteledi. Eserlerini sessiz bir ortamda ve güneş batarken besteleyen Sadi Hoşses, Gül Sen Gülün Olayım, Gülmedi Şu Bahtım, Gülmedi Gitti gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazındı.

0: top atarım sana.
1: Çay da toplar mıyız da?

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk. Sazları olmasa da sözleriyle, ezgileriyle anlatırlar hikayelerini. Her ninnide bir ana sesi, her ağıtta bir milletin hafızası gizlidir.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız. Türk yurtlarından uzakta olmalarına rağmen dillerini, kimliklerini ve kültürlerini yaşayan ve yaşatan bir toplum Gagavuzlar. Hepinize Gagavuzya'dan merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ilk defa gelmiş olmamıza rağmen sanki çok uzun yıllardır burada yaşıyormuşuz gibi hissettiğimiz Gagavuz Özerk Bölgesi'nin başkenti Komrat'tan sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, sol tarafımda çok kıymetli Maria Hanım bizlerle. Sağ tarafımda da Andre abi diyorum. Andre abi bizlerle efendim. Kadınca grubunun çok kıymetli solistleri. Onlarla sohbet edeceğiz. Neler yapıyorlar? Onları biraz tanıyacağız. Maria Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben Maria Kısa. Ben Kadınca'nın grubun öndürücüsüyüm. Müzik ile çoktan ilgileniyorum. Ve ben hem solist de.
0: Evet, solist olarak çalışıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda başkanısınız. Evet. Sağ tarafımda Andrei Bey var. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
2: Ben Andrei Stoyanoğlu. Ansamblin şarkıcıyım. Ansamblin

0: Dil çok vakit çalışıyorum ki ben başka yerde çalıştım. Marina'yla beraber çok yıllar oldu, bir 35 yıl galiba tanışıyoruz. Beni Maria çekti bu orkestraya.
1: Evet.
0: Dedi Andrei gel de, güzel sesin var, gel de çal bizimle. Gittim. Hem teşekkür ederim size, siz geldiniz. Bile bir uzun yol yaptınız. Buldunuz vakit, bile bir güzel program kurdunuz bize. Sevinirim hani biz Türk, biz Gagavuz Türkleriyiz.
1: Evet.
0: Bizim kanımız bir, Allah bilir neyse bizim kanımız, ama dilimiz bir.
1: Evet, evet.
0: Biz birbirimizi nerede de gitme her zaman bulacağız.
2: Beraber olacağız inşallah. Olacağız. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Peki güzel şarkılar dinlemek istiyoruz. Gagavuz Türklerinin kültürünü, sanatını dinlemek, görmek istiyoruz aynı zamanda. Bir güzel şarkıyla başlasak ne dersiniz? İlk şarkı hangisi?
3: Oglan. Oglan.
2: Oglan şarkısı. Peki buyurun.

0: Gagavuzların geleneksel şarkılarından çok güzel iki örnek dinledik. Oglam ve Güzel Yaşamak. Gerçekten çok güzel anlattığınız şarkı içerisinde nasıl yaşamak gerektiğini, güzel yaşamayı anlattınız. Maria Hanım da sağ olsunlar, Oglan da sevgiyi, aşkı hem aileye hem evlada olan aşkı, sevgiyi anlattı. Çok güzel eserlerdi. Efendim Maria Hanım, peki Kadınca grubunda neler yapıyorsunuz? Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Bizim grubumuzda biz çalıyoruz. Gagavuz Türkleri, Moldova Türkleri. Şimdi başladık çalma. Türk Türküleri.
0: Türkiye'nin
1: Türkleri. Bulgar Türküleri. Evet. Türkleri. Biz de grubumuzda çok müzisyen var. Hepsi onlar profesyonel. Müzikant.
0: Solistler
1: var.
0: Dört.
1: Evet. Dört solist var.
0: Balet var dedin galiba.
1: Balet. Balet var. Evet.
0: Dolu dolu programlar yapıyorsunuz.
1: Çok güzel programları yaparız. Evet. Çıkarız konsertlere çok. Bizde konsertler var. Biz çoktan gittik Türkiye, Bulgarya, Bulgaristan'a, başka şehirlere de gittik.
0: Evet. Uluslararası programlara gidiyorsunuz.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Tebrik ediyoruz. Gerçekten arkadaşlarımız çok profesyonel. Şimdi Gagavuz Türküleri çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ama ben de bu programa özel Türk sanat müziği şarkıları söylemek istiyorum. Ne dersiniz? Bizim Türk sanat müziği şarkılarından örnekler seslendirsem olur mu? Peki, peki.

0: Orhan Bey, çok sevindim hani söylediniz böyle türküyü, çok güzel. Sözleri de güzel, sizin sesiniz de çok,
1: çok
0: güzel.
2: İnşallah siz de bizi unutmazsınız. Şarkı duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengi neydi? Sizin söylediğiniz o güzel şarkılardan sonra ben de bizi unutmamanız için duydum ki unutmuşsun okumak istedim. İnşallah unutmazsınız.
0: Unutmayın. Unutmayın.
2: Peki. Efendim, yani o kadar şarkılarımız birbirine benziyor ki, kültürümüz o kadar çok benziyor ki, dediğim gibi kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Duygu bir. Geleneklerimiz çok benziyor. Yemeklerimiz benziyor. Aile hayatına baktığımız zaman saygı, sevgi konusunda çok benzerliklerimiz var. Ve özellikle şarkılar bizi aslında daha çok birleştiriyor. İşte biz duydum ki unutmuşsun dedik. Unutulmamak üzere inşallah. Ama sizler ne söyleyeceksiniz? Biraz da sizleri tekrar dinlemek istiyoruz efendim.
0: Ben söyleyeceğim türküyü, Can Tatlı.
2: Can gerçekten tatlı. Hiç kimse tatlı vermek istemez. Peki. Siz efendim? Komrad.
3: Komrad, benim kasabam. Güzel yaşamak. Bu şarkıları ben kendim yazdım.
2: Değil mi?
3: Evet. O benim kendi türkülerim ben. Çok kendim iyi. Bunları yazdım.
2: Komrad için çok iyi olmuş abi.

Gülü gibi güzelsin sen benim kasabam. Burada dostlarım kim kardeşlerim bütün sen selam. Mutlu kim güzel yaşa.

0: Efendim, Can Tatlı ve Benim Kasabamı dinledik. Gerçekten Gagavuzya'yı tam anlamıyla Komrat'ı anlatan güzel eserlerdi. Çok keyifle, mutlulukla dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Programımızın da sonuna geliyoruz. Maria Hanım, neler söylemek istersiniz?
1: Biz çok sevindik hani siz buraya geldiniz. Dinledik sizi, sizin güzel sesinizi, sizin güzel laflarınızı, türküden. Hem biz diye söyleme hani bütün Türk kardeşlerinize çok büyük selamlar göndeririz. Size hepsine sağlık, bereketli olsun her şey.
0: Gönlünüz olsun.
1: evet, gününüz açık olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bütün buradaki dostlara çok selam, sevgi gönderiyoruz. Evet.
2: Sağ olasınız. Pek güzel bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun geldiniz. Bizi de bir gün göstereceğiniz Türkiye'de insan bizi de görsün. Bizim memleket güzel aydırız ileri doğru. Devam edeceğiz. Durgun mucuz hiç.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok memnun olduk. İnşallah burada her zaman kültürünüz, kimliğiniz yaşasın. Hep sizlerde.

Var olun. Kıymetli izleyenler, Türk yurdu Gagavuz Özerk bölgesinde Komrat'taydık. Gagavuzların gerçekten birbirinden güzel şarkılarını, türkülerini sizlerle paylaştık. Kültürlerini paylaşmaya çalıştık, duygularını paylaşmaya çalıştık ve bir olduk, beraber olduk, kardeşçe çok güzel anlar yaşadık. Tekrar görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Sadi Hoşses. 1912'de Suriye'nin Halep şehrinde doğan Sadi Hoşses, küçük yaşlarında tekke ve camilerde dinlediği dini eserlerle musikiye ilgi duymaya başladı. Şeyh ve musiki şinas Cemalettin Efendi'den musiki dersleri alan Sadi Hoşses, Lemi Atlı, Kemal Batanay, Muallim Kazım Uz, Nuri Halil Poyraz ve Kemani Reşat Erer'den istifade etti. TRT İstanbul Radyosu'nda ve TRT Ankara Radyosu'nda görev yapan Sadi Hoşses, Vecihe Daryal, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam, Mesut Cemil gibi üstadların yanında musiki bilgisini geliştirdi. 3 Temmuz 1994'te aramızdan ayrılan Sadi Hoşses, ilahi ve şarkı formunda onlarca eser besteledi. Eserlerini sessiz bir ortamda ve güneş batarken besteleyen Sadi Hoşses, Gül Sen Gülün Olayım, Gülmedi Şu Bahtım, Gülmedi Gitti gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazındı.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede, ben orada.
1: Jestimi her yere taşıdım, Mest oldu. Bankartım Jest oldu.
0: En çok Jest yapan kart, Jest kart.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o

0: unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: Melodi'den Komedi'ye 1988 yılında yayın hayatına başlayıp 1989'da da süren bir müzik ve eğlence programı. Müziğin farklı türleri, dönemin sevilen sanatçıları ve skeçlerle renklenen program, iddialı içeriğiyle dönemin unutulmazları arasında.
2: İyi geceler sevgili seyirciler. 15 günlük bir aradan sonra yine birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan sizi ilk sanatçımızla baş başa bırakalım. Evet, Kayahan söylüyor, Sokak Kedisi.
1: Melodi'den Komedi'ye her bölümünde dönemin sevilen seslerini ağırlamış, sevilen eserlerle izleyicilerine müzikli bir gece yaşatmış. Kayahan da programın en özel konuklarından. Sokak Kedisi adlı şarkıyla sevenlerine seslenmiş o gece. Bu romantik eser, sanatçının 1988 yapımı Benim Şarkılarım adlı albümünde yer alıyor. Yani sözüyle, müziğiyle tam bir Kayahan şarkısı.

0: Ve şimdi de sanatçımız İzzet Altınmeşe'yi dinliyoruz. Bir dilim, iki dilim elma.
1: 80'li yıllar TRT'sinin müzik eğlence programları böyledir efendim. Şarkılı, türkülü ve güldürülü. Türküsüz, hele ki İzzet Altınmeşe'siz bir müzik programı düşünülemez bile. Kendisi hem dönemin hem de günümüzün en sevilen seslerinden, usta yorumcularından. Sevgiyi de saygıyı da şöhretin zirvesindeki en güzel manzaralı yeri de hak ediyor. Bir ömrü türkülere adamak, hep alkışlanmak ve tevazuyu hiç yitirmemek kolay mı? İzzet Altınmeşe bunu başardığı için gönülleri fethetmiş ya zaten.

0: Güfte Yahya Benekay, beste Saadettin Öktenay. Sanatçımız Faruk Tınaz söylüyor. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
1: Şarkıların zamanı durdurmak gibi bir süper gücü var. Hatta bazı şarkılar zamanı durdurmakla kalmaz, dinleyeni alır, mazideki bir durağa bırakıverir. Bu şarkı da onlardan biri. Yaş el verenler 80'li yıllara döndü bile. Günümüzde de sevilen bu nihavent eseri pek çok sanatçı seslendirdi. Ama Faruk Tınaz'ın yorumu bir başka sevildi. 2021 yılında kaybettiğimiz sanatçıyı özleyenlere, sesini bir kez daha duymak isteyenlere armağanımızdır.

Alpay'ın seslendirdiği en meşhur şarkılardan Fabrika Kızı. Siz şarkıyı dinlerken biz de bu huzur veren sesin sahibinden söz edelim kısaca. Gençlik yıllarında profesyonel futbolcuydu. Ankara'daki hukuk öğrenimini bitirdikten sonra müzik kariyerine başladı. 1964 yılında kendi grubunu kurdu. Üç Hürel'le de çalışmalar yaptı. Kara Tren, Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılarla geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Müzik kariyerine 22 albüm sığdıran Alpay, hiç eskimeyen şarkıların sesi ve yorumcusu olarak müzikseverlerin hayatında. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Bir yağmur başlar yüreğinde, derin sızıntı.

0: Bu akşamki konuğumuz Kamuran Akkor. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Kamuran Akkor, sizi uzun zamandır, sanıyorum Eylül'den beri ekranlarımızda göremedik. Bu süre içerisinde neler yaptınız efendim?
1: Evet, epey zamandır, uzun bir zamandır çok yoğun bir çalışma içindeyim. Radyo, televizyon çalışmalarımın yanı sıra plak ve kaset çalışmaları yaptım. Bu arada son zamanlarda hepimizin beğendiğimiz ve moda diyeceğim bir çalışma yaptım. Çok sesli Türk sanat müziği dalında. İnşallah beğeneceğinizi umut ederim.
0: Efendim, bu akşamki programımızda bize çok sesli Türk sanat müziğinden mi örnekler vereceksiniz?
1: Evet.
0: İlk şarkınızın anonsunu siz yapar mısınız?
1: Tabii. Sayın Yusuf Nalkesen Bey'in bir hüzzam şarkısı, O Kadın.
2: Melodiden Komediye adlı programı unutulmaz bir müzik şölenine çeviren seslerden biri de Kamuran Akkor olmuş.

0: Kamuran Akkor'dan bir şarkı daha dinliyoruz. Biz ayrılamayız.
1: Kamuran Akkor, Aşk Eski Bir Yalan adlı plağıyla başlayan şöhret yolculuğu boyunca müziğin pek çok türünde eserler seslendirdi. Pop aranjmanlarla başladığı bu yolculuk klasik Türk müziği yorumculuğuyla sürdü. 80'lerde ise seslendirdiği arabesk şarkılarla fırtınalar estirdi. Biz Ayrılamayız, yorumcunun 1988 yapımı Kuşlar Getirir Sesini adlı Türk Sanat Müziği albümünde yer alıyor.

0: Şimdi programımızın Türk Halk Müziği bölümüne geçiyor ve sanatçımız Dündar Yıldız'ı dinliyoruz.
1: Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Dündar Yıldız, dillerden düşmeyen bu Kerkük türküsüyle katılmış programa. Beyaz Gül, Kırmızı Gül.

0: Programımızı Hakan Peker ve arkadaşlarının bir gösterisiyle sona erdiriyoruz. Hakan Peker söylüyor Pretty Young Girl. Düzenlemesini Oğuz Abadan yapmış. 15 gün sonra birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Hakan Peker'in hem sesi hem de dansıyla ortama enerji kattığı bu görüntüler Melodiden Komediye adlı müzik eğlence programından. TRT arşivindeki unutulmaz müzik eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç.

Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan. Yanmadan oldu derdine derman. Pervane gibi, pervane gibi şemine aşkın yandı bu gönlüm. Sevdayı azam, sevdayı azam, bana kolup tur arş-ı muazzam. Meskeni cana, meskeni cana, olsa acep mi şimdi bu gönlüm? Olsa acep mi şimdi bu gönlüm?

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Güneş.

TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biraz evvel dinlemiş olduğunuz üzere programımıza sözleri Erzurumlu Emrah'a ait olan Çığrışır Bülbüller, Gelmiyor Baban mısra ile başlayan eseri icra ederek başladık. Bu programda ve gelecek programımızda Erzurumlu Emrah'ı ele alacağız. Onun şiirleri üzerinden bestelediğimiz ve daha evvelen bestelenmiş eserleri sizlerle paylaşırken Erzurumlu Emrah'ın Anadolu topraklarının mayasıyla yoğrulmuş olan mana iklimine birlikte seyahat etmeye çalışacağız. Erzurumlu Emrah, Erzurum'un Tambura köyünde başlayan hayatını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ve İstanbul'da geçirmiş. Bu süreçte ruhuna Anadolu'nun tüm güzelliklerini katmış ve eserlerinde bu güzellikleri yansıtmıştır. Şimdi Milat Salmani hocamız Erzurumlu Emrah'a ait olan bir şiiri seslendirecek ve bizi Erzurumlu Emrah'ın eserleriyle yarattığı mana ikliminde gezintiye çıkaracak. Buyurunuz Milat hocam.

Nedir bu sendeki hüsnü letafet, ey Gül-i Rana? Ki böyle ahsen-i surette halk etmiş seni Mevla. Bu suret, bu teravet, bu melahat, bu nezaketler. Nedir bu kaddu kâmet, bu kıyafet, servi müstesna? Nedir bu cazibe, bu hüsnü an?

yine ruhsar. Nedir bu yüz, nedir bu ayine vu mihri mücella? Nedir bu çeşmi ahular, nedir müjgan-ı cadular? Nedir bu gonca fem, bu çah-ı zemzem?

Nedir bu mumiyan, inceldi canım, sarmadın tenha. Nedir bu hoşrevişler, bu gidişler, nazenin işler? Nedir afet bakışlar, can yakışlar, bu gülüşler ya? Nedir bu müptelayı kâkülün, bu gördüğün demler? Nedir bu cilveler, bu işveler, bu handeler cana? Nedir bu devler, bu cevler, bu kaçmalar benden? Helak oldum ben ey zalim, nedir bu nazu istiğna? Nedir bu dilberin methinde lezzetler ey emrahi? İşitsem mest olur bu sözlerinden zahidi takva.

Bu güzel şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Erzurumlu Emrah'ın rehberliğinde çıktığımız mana yolculuğuna şimdi yine Erzurumlu Emrah'a ait çok bilinen bir türküyle devam edeceğiz. Bugün sabah ile Visale Yar'dan bana bir haber var, inceden ince. Buyurunuz sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi şiire geçmeden evvel Milat Salmani hocamızdan Erzurumlu Emrah'ın şiirdeki etkisi, şairliği ve kendisinden sonraki sanatkarlar üzerindeki etkisi hakkında kısa bir konuşma yapmasını rica edeceğim. Buyurun Sayın Hocam.
1: Erzurumlu Emrah, ölüm tarihi elimizde olan verilere göre 1860 yılı olarak belirlenmiş, yani 19. asırda yaşamış Türk saz şairidir. Yakın dönemde yaşamış olmasına rağmen hayatıyla ilgili elimizdeki bilgiler çok kısıtlıdır. Öte yandan Emrah mahlasını kullandığı için zaman zaman Ercişli Emrah'la şiirleri iç içe geçmiş ve tarihi şahsiyetleri de birbiriyle karıştırılmıştır. Elimizdeki verilere göre Emrah, Erzurum'da doğduktan sonra Anadolu'nun her tarafını gezmiş ve önemli bir yönü olarak badeli bir şair değildir. Nedir badeli şair? Yani gece rüyasında şeyhi tarafından bade içip aşıklık yönüne yönelmemiştir. 19. asır halk şairleri arasında ciddi bir manada divan edebiyatına yönelme meyli vardır. Yani halk şairleri bizler de aruz vezniyle şiir yazabiliriz. Bizler de istersek şiirlerimizde Arapça ve Farsça kelimeleri, divan edebiyatındaki mazmunları kullanabiliriz diyerekten kendi eserlerinde divan edebiyatının formlarını ve en önemlisi aruz veznini kullanmaya yönelmişler. Erzurumlu Emrah'la ilgili bugüne kadar yüzü aşkın şiir elimize geçmiştir ki bu şiirlerin ciddi bir oranı yine aruz vezniyle yazılmıştır. Biz de bu şiirlerin bazılarını Kudema adlı programımızda zaman zaman seslendireceğiz.

Dedim cana, senin gül ruhların tek gül ter olmaz mı? Dedi, cennet gülistanında güller ahmer olmaz mı? Dedim, hüsnün ziyası mehnevi zülmette koymuştur. Dedi, mehden füzun, mihrin ziyası enver olmaz mı? Dedim cana, niçin ruhsarına zülfün nikab olmuş? Dedi, bilmez misin, genci nihanda ejder olmaz mı? Dedim cana, nedir pişanın üzre çiğni gisular? Dedi, Rum şahına Serhaddi Şam'dan leşker olmaz mı? Dedim müjganların her birleri bir tiğe benzerler. Dedi elbet, dilaver pehlivanda hançer olmaz mı? Dedim cana, hayalin çıkmadı gönlüm serabından. Dedi tezyin olan tahtı saraya server olmaz mı? Dedim cana, senin aşkınla olmuş bende emrahi. Dedi ben tek şehi hubana, sen tek kemter olmaz mı?

Bu etkileyici şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Erzurumlu Emrah'ın aziz ruhunu saygı ve minnetle yad ediyoruz. Şimdi programımıza naçizane benim Kürdili Cazkar makamında bestelediğim ve yine yeni bir üslupla sergileyeceğimiz bir eserle devam ediyoruz. Bülbül olmuş gülistanı beklerim. Buyurunuz arkadaşlar.

Buna çok teşekkür ediyorum. Erzurumlu Emrah'ın bir şiirini yeni bir vizyonla icra ettik. Defaatle söylediğimiz gibi bu programı yapmaktaki en önemli amaçlarımızdan birisi, kadim şairlerimize ait şiirlerin yeni besteciler tarafından bestelenerek Türk müziğine yeni bir soluk getirilebileceğini gösterme isteğimizdir. Erzurumlu Emrah bu yönüyle hem hece vezniyle hem de aruz vezniyle yazdığı için eserleri bestelenebilecek önemli şairlerden biri olarak gösterilebilir. Bestecilerin Erzurumlu Emrah'ın şiirlerini bestelemek için yapması gereken tek şey onun eserlerinde gizli melodiyi bulmaktır. Programımızın sonuna geldiğimiz bu dakikalarda Milat Salmani hocamız Erzurumlu Emrah'ın yine içinde müzik gizli olan bir şiirini seslendirecek. Hocamıza Udu'yla arkadaşımız Emre Işık eşlik edecek. Onlar icraya başlamadan evvel ben kadim şairlerimiz rehberliğinde yaptığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Aşla kalınız.

سکن کتره سانما ای صوفی صفات حدی پایانی یک دریادر گنل عاشق اول معشوقو سیننده ارا هزینه ی سر هدادر گنل Benim bu pendime erenler şahit. Ne gamdır çak olsa dilde akaid. Tağına taşın atıp yıkma ey zahid. Nazargahı beyti mevladır gönül. Ey sakiye gerdum, çok gördüm alin. İstemem ben senin hani visalin. Beyhude arz etme lali cemalin. Meyu mahbub bilmez, takvadır gönül. Emrah, çekmeyince çileyi kahrı, kemale yüz tutmaz gönüller şehri. Neylesin vefasız dane-i dehri, kâf-ı kanaette ankadır gönül.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Sadi Hoşses. 1912'de Suriye'nin Halep şehrinde doğan Sadi Hoşses, küçük yaşlarında tekke ve camilerde dinlediği dini eserlerle musikiye ilgi duymaya başladı. Şeyh ve musiki şinas Cemalettin Efendi'den musiki dersleri alan Sadi Hoşses, Lemi Atlı, Kemal Batanay, Muallim Kazım Uz, Nuri Halil Poyraz ve Kemani Reşat Erer'den istifade etti. TRT İstanbul Radyosu'nda ve TRT Ankara Radyosu'nda görev yapan Sadi Hoşses, Vecihe Daryal, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam, Mesut Cemil gibi üstadların yanında musiki bilgisini geliştirdi. 3 Temmuz 1994'te aramızdan ayrılan Sadi Hoşses, ilahi ve şarkı formunda onlarca eser besteledi. Eserlerini sessiz bir ortamda ve güneş batarken besteleyen Sadi Hoşses, Gül Sen Gülün Olayım, Gülmedi Şu Bahtım, Gülmedi Gitti gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazındı.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede, ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartın Jest oldu. En çok Jest yapan kart. Jest kart.

Bu dünya yalan derler. Değildir. Bu dünya yalan değildir. Nedenli büyük bir hakikat olduğunu gitme vakti gelince anlayacağız. Dünya hakikattir. Zira bu hakikate gelişimizin gayesi hangimizin daha güzel işler yapacağının tespit sınavına girmektir. Cenneti, hakkın rızasını başka nerede kazanabiliriz ki? Tabii ki bu dünyada.

ahiretten kazanarak gelmedik çünkü. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Koru bizi huzuruna kul hakkıyla gelmekten, nefsimizin batağına aklımızı çelmekten. Koru bizi kelime-i şehadetsiz ölmekten. Hesap günü cümlemize müjdeler ver ya Rabbi. Amin. Semavi hisler başlıyor. İyi ki tekrar merhaba.

0: kıymetli Memduh Özyalbaç. Hoş geldin Memduh abi.
1: Hoş buldum.
0: Ağzına sağlık öncelikle.
1: Teşekkür ederiz. Sizin de
0: İstiyorum
1: ellerinize ağzınıza
0: sağlık. Eyvallah. Hemen böyle bir sohbet alsın bizi. Her başlangıç ilerlemenin bir yoludur. Sen de müzikle başlamışsın hayatına ve öyle idame ettiriyorsun. Yolunu da seçmişsin. Yani geleneksel Osmanlı musikisi ve dini musiki. Bu yolda varmak istediğin menzil, adres neresi abi?
1: Musiki malum şair Nabi, büyük divan şair biz şöyle tarif ediyor. Musiki hikmete dair bir fendir, bilene bilmeyene ruşendir. Eyvallah. Buradan iki şeyi anlıyoruz. Birincisi bilsin veya bilmesin herkes bu musikiden bir şekilde tesir alıyor. İlk sözünden de şunu anlıyoruz. Hikmete dair bir fen musiki. Demek ki bizim de musikiyle, hikmetle aramızda bir bağ kurma açısından musikiyle meşgul olmamız söz konusu.
0: Aslında her insan müzikle iç içe, yani müzikle yaşayan bir varlık insan. Müzik sevmeyen bir insan olabilir mi?
1: Sevmediği bir müzik olsa dahi ondan bir tesir kesinlikle alıyor öyle. Sonuçta. Ondan kesinlikle etkileniyor. Doğru. Demek ki ses ahenkli olduğu zaman da bir tesir ortaya çıkarıyor. Eyvallah. Ahenksiz olduğu zaman da kesinlikle bir tesir ortaya çıkartıyor.
0: Kesinlikle öyle. Ahenk hayatımızın her yerinde. Yani tabii biz ona öyle bakarsak aslında. Ve bu ahenkle hayatımız güzelleşiyor, renkleniyor, tat buluyor. Eğer izni olursa hemen böyle bir eser daha yapalım.
1: Nasıl isterseniz.
0: Tekrar sohbet ederiz, olur mu?
1: Tabii ki.
0: Eyvallah.

0: yahu.
1: Ağzına sağlık abi.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Efendimizin doğumunu anlatan bir nutku şerif malum. Şimdi musikimiz hakkında biraz böyle sohbet edelim istiyorum Mehmet abi. Musiki de asli kaynaklarımızın popüler kültüre yenik düştüğünü, değer kaybederek yenik düştüğünü düşünüyor musun? Yani bu bir zafiyet mi sence?
2: Rahmetli Emin Işık hocayı da yad Allah etmiş olalım. Ederiz. Ondan işittiğim bir söz vardı. Eyvallah. Bir medeniyetin, bir kültürün en kemal noktasına gelmesi ilk önce musikisiyle Eyvallah. Olur demişti. Bunun bozulması da, yozlaşması da önce musikide kendini belli etmeye başlar demişti. Yapmamız gereken bu özden kopmamak. Güncelleyeceğiz tabii ki sanatı. Tutmak. Tabii ki sanatı güncellemek, kendi yaşadığımız çağa göre Kesinlikle yapmak öyle. Çok güzel bir şey. Bakın burada her kültürden enstrümanlarla toplaşıp Kesinlikle beraber öyle. Bir müzik yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çok keyifli bir şey. Kesinlikle Ama öyle. Özünü de muhafaza ediyoruz.
1: Özünü muhafaza Aynen ettikten öyle. Sonra küçük dokunuşlar... lezzet katar diye
2: Ve
1: düşünüyorum.
2: Ve bunu güncellemek de gereklidir.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kendi zamanımızın sound'unu, müziğini ve imkanlarını kullanmamız Kesinlikle lazımdır. Öyle.
1: Biz mesela bu programda malum üzere armonik sazlarla biraz daha böyle bütünleştirip ilahilerimizi bir de böyle Çok bir güzel. Sound'la seyircilerimize duyuralım istedik. Hazırsak eğer bu sound'umuzu bir de senin sesinden yeni bir eserle dinleyelim olur mu?
2: Hay hay.
1: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür abi. Ediyorum.
0: Sağ Şahane ol. Bir icraydı. Yönüne sağlık tekrar. Şimdi meşk etmek diye bir şey var. Meşk etmek nedir Memduh abi? Yani musiki sadece teknik bilgi için kitaplardan araştırılarak öğrenilen bir şey olmasa gerek kanaatimce.
2: Meşk bizim kültürümüzde bir öğreti metodolojisi. Aslında usta-çırak ilişkisi gibi düşünülebilir. Bunu geleneksel sanatlarımızın birçoğu yapıyor. Hat sanatında da aynı şey var.
0: Eyvallah.
2: Bir sema meşk etmende de aynı şey var. Musiki'de de konservatuvarın kurulduğu yıllara kadar geleneksel eserlerimiz bu meşk sistemiyle aktarıla günümüze gelmiş. Burada meşk etmekten kastedilen şey biraz aslında tavır kazanmak.
0: Eyvallah.
2: Meşk ettiğin kişiden bir tavır almak. Büyük sanatkarımız Bekir Sıtkı Sezgin üstadımızın söylediği Femi Muhsin'den almak. Eyvallah. Yani güzel ağız, güzel doğru ağız. Okuyuştan bir tavır kazanmak. Eyvallah. Dolayısıyla bunu yaparken şöyle bir yol izlemişler. Hocadan bir eseri meşk ediyorsunuz. Daha sonra gidip onu kendi başınıza söylemiyorsunuz. Kendi başınıza onu bir hafta boyunca çalışıp gelmiyorsunuz.
0: Evet.
2: Hoca size diyor ki sakın evde okuma, sakın evde çalışma. Hmm. Geleceksin benim yanımda tekrar okuyacaksın, başka
0: eyvallah.
2: Okumayacaksın.
0: Eyvallah.
2: Çünkü sen gideceksin evde bir hafta kendi kendine bir şeyler katıp kendi yorumunu getireceksin. Benim tavrım
0: tabii,
2: kaybolacak.
0: Kaybolmuş kesin.
2: Dolayısıyla bizde tavır. Meşkten kastımız tavır olsa gerek.
0: Eyvallah.
2: O tavrı kazanmak.
0: Kesinlikle doğru.
2: Tabii o tavrı kazandıktan sonra sen kendi yorumunu ve kendinden bir şey de ortaya
0: ama
2: koymaya
0: başlıyorsun.
2: Ama belli
0: bir seviyeye geldikten sonra.
2: Evet, o tavrı kazandıktan
0: kesinlikle
2: sonra olan
0: öyle.
2: Bir şey.
0: Şunu da ekleyeyim Memduh abi.
2: Lütfen.
0: Aşk olmadan meşk olur mu?
2: Olmaz.
0: Eyvallah.
2: Bunu zaman zaten buyurduğun gibi söylemişler.
0: O zaman aşk için yeni bir eser geçelim.
2: Hay hay.
0: Eyvallah.

0: Efendim, can ellerinden gelmişem diye bir ilahi vardı malum, biraz önce icra ettik. Biraz farklı bir aranje yaptık, çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Sevgili Memduh abi, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Programımızın sonuna doğru geldik. Ben isterim ki söylemek istediğin son cümlelerini alayım ve kapanışa doğru geçelim istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum davete layık gördüğünüz için.
0: Estağfurullah.
1: Çok keyif aldım.
0: Eyvallah.
1: Bir büyüğümün duası vardı. Allah tesir halketsin derdi.
0: Amin.
1: İnşallah bu beraberliğimiz, muhabbetimizden de Allah bir tesir halketsin. Dinleyenler
0: Eyvallah.
1: De keyif alsın. Onlar da
0: İnşallah.
1: Mutlu olsunlar.
0: Gayemiz Çok sağ olun. Bu, amacımız bu. Çok teşekkür ederim tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Abi.
0: Efendim, yalnızca imanımız ve yaptığımız amellerle baş başa kalacağımız o günden önce, bu dünyada yaşamak nimeti elimizdeyken, imanla, salih amel ve güzel ahlakla taçlandıralım fani olan varlığımızı. Ve gidince o esas yerde şu müjdeyle karşılaşmak için hayatı tüm benliğimiz ile Allah'a teslim olarak yaşamayı azmedelim. Taha 75'te Yüce Allah, kim ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır buyurmuştur. İşte müjde bu. Efendim, ömrünüz uzun, hayırlı, sağlıklı, huzurlu sürsün. Hoşça zatınıza, hoşça bakınız. Allah'a ısmarladık.

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Merhaba, benim adım Rüya Bilgiç. 11 yaşındayım. 6 yıldır piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyorum. Ben İSAM'da müzik bölümündeyim. Derslerde yeni yeni parçalar öğreniyoruz. Bir grubumuz var, orada şarkılar söylüyoruz. Ailemle aram çok iyi. Her cumartesi akşam yürüyüşe çıkıyoruz. Kardeşimle bahçemizde top oynuyoruz. Benim hayalim kendime özel küçük bir oda müziği grubu kurmak isterdim.
3: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: şahane bir grubum var. Suple bizlerle beraber. Hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz.
1: Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim.
2: Biz çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında.
0: Sesinle masaj yapıyorsun.
2: Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
3: İçinde aşk var yüzündeki.
4: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: Canan'la sahnede bu hafta. Emir Kan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

Sabah kalkıyorum, alıyorum gitarımı harfimi, çıkıyorum sokağa. Mutluysam güzel parçalar çalıyorum. Hüzünlüysem daha farklı parçalar çalıyorum. İnsanlara bu duyguyu böyle yansıtıyorum. Nasıl hissediyorsam öyleyim. Adım Görkem Yavuz. 20 yaşındayım. 4 yıldır sokak müziği yapıyorum.

müzik benim için nefes almakla eşdeğer bir şey. O olmasaydı ben de olmazdım diye düşünüyorum ya. Yok, bulamazdım kendimi. İyi ki de var yani. Hiç müzik eğitimi almadım. Kendi çabalarımla hep izleyerek, dinleyerek geliştirmeye çalıştım.

Genelde alternatif rock söylüyorum. Ama işte isteklerde 70'ler yani yaşlı insanlar da geliyor, 80'ler, 90'lar. O tarz parçalar da söylüyorum. Herkesi memnun etmeye çalışıyorum sokakta aslında. Gencinden yaşlısına kadar.

müziğin öyle bir dili var ki çalarken ben o duyguyu da söylüyorum ve o duyguyu o insanlara geçirdiğim zaman insanlar ağlayabiliyor, gülebiliyor. Onu da hissettiğin zaman bu da dünyanın en güzel hissi. Yani hiçbir şey değişmem bu hissi.

Sokakta çalmanın en güzel yanlarından biri özgürsün, özgür hissediyorsun. Ve herkes samimi. Mekanda çalmak böyle değil ama yani. Şimdi insanlar bilmediğin parçaları istiyor senden. Ya da ne bileyim, bilmeyince moralleri bozuluyor. Sokakta kendi repertuarım, kendi parçalarım ve insanlar benim bu repertuarıma göre geliyor. Ona göre dinliyorlar. O yüzden daha güzel oluyor.

Bizim köylerde şenlikler olur genelde. Köyün sanatçıları falan gelir. Orada beni çıkardılar. İlk sahne deneyimim oradaydı. Şenlikte oldu. Sonradan yıllar geçti. Bu 4 sene önceye geliyorum. Sokakta müzik yapan insanları görünce onlarla tanıştım. Sonradan yanlarına gide gide onlardan bir şeyler öğrendim. Gitar aldım kendime. Gitarı başladım. Sonra sesimi geliştirmeye çalıştım.

Göbek sahilde çalıyorum. Kadıköy'de çalıyorum. Genelde sahil kesimlerinde çalıyorum. Kadıköy aslında müziğin göbeği benim için. İstanbul kalabalık bir şehir. İnsanlardan çok şey öğreniyorsun. Çok insanla tanışıyorsun.

müzikal anlamda en büyük hedefim kendi bestelerimi yapıp bir gün çok güzel kitlelere buluşturup konserler vermek. İnşallah.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
0: En çok jest yapan kart. Jest kart.

aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyor.

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmişi zaman tüketiyor umudu. Hayat sürünüyor umutla. Sabah güneşi doğacak üzerime, yine bir kara geceye doğru.

0: usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Aldanmakmış aşk.
0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
3: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.
5: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum.
6: Gidin!

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Çok teşekkürler. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler ediyoruz. Alkışlayan ellerinize çok teşekkürler, yüreğinize teşekkürler ediyoruz efendim, dert görmesin. Bugün Doğudan Sesler'de iki genç arkadaşımız var. Bu kültürün, bu müzikinin iki emektarı olacak inşallah. Allah uzun ömür versin her ikisine de. Uzun yıllar hizmet edecek iki değerli kardeşim. Hemen alkışlarınızla ilk konuğumuzu ben davet etmek isterim. Bu toprakların bir sesidir, memleketimizin insanıdır. Alkışlarınız, o güzel alkışlarınız Başak Kaya kardeşim için olsun efendim.

0: Alkışlarınız Başak Kaya için olsun. Güzel kardeşim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa hocam.
0: Geldin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Daha önce bu stüdyoda yine sevenlerine, türkü severlere seslenmiştin sanırım, değil mi?
1: Evet.
0: Yanılmıyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu ilk olmadı.
1: Evet, olmadı. Sizlerle, kıymetli hocamla birlikte olmak ayrıyeten şeref verici. Çok
0: bizim teşekkür
1: ederim.
0: Bizim için de keyif olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş
0: Sefa
1: bulduk.
0: Geldin. Seni alkışlarla yerine alalım.
1: Teşekkür
0: ederim. Hemen ikinci konumuzu efendim çağıralım. Dedim ya, yine bir genç kardeşimiz, bir emektar olacak inşallah. Şimdiden sesine soluna Tanrım, Rabbim uzun ömür versin. O güzel alkışlarınız yakışıklı kardeşim Umut Ünal için olsun efendim.

0: Alkışlarınız Umut Günal için olsun. Paşam hoş geldin. Gel, gel şöyle yanıma.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Sefa gelmişsin, hoş gelmişsin. Erzurum'da ilk defa mı sahne almak?
1: Erzurum'da ilk defa alıyorum. Buranın atmosferi çok başkaymıştı yani. Birçok sahnede, programda sahne aldım.
0: Eyvallah.
1: Erzurum'a ilk defa geliyorum ama sıcaklığı, havası, insanı çok güzelmiş. Sazlar, siz mükemmelsiniz.
0: Ay, mükemmel, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş gelmişsin, hoş sefa gelmişsin. Birbirinden güzel triklere gelmişsin. Teşekkür ederiz.
1: Ben
0: hemen alkışlarınızla efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
0: Canlar, şimdiden sesinize solunuza tekrar sağlık olsun. Başak, sen buradasın.
2: Evet hocam,
0: memleket buradayım. Memleket evladı diyelim,
2: evet.
0: Değil mi?
2: Kendi memleketimizde burada olmaktan gerçekten
0: eyvallah
2: şeref duyduk.
0: Mektepli miyiz yoksa hani böyle alaylı müzisyen miyiz? Bir anlat
2: evet
0: kendini.
2: Hocam. Yine Erzurum'dayım. Atatürk hı hı. Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümü mezunuyum. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Peki mezun olduktan sonra bu da bahsini etmiştim. Mehmet Hoca ile Mehmet Çalmaşır hocamızla da çalıştık.

0: Evet, evet hocam.
1: Okuldaki hocalarınız haricinde değil mi? Dışarıda ki
0: Evet.
1: Mehmet abi bu memleketin bir önemli
0: Üstadımız.
1: gerçeğidir, müzikal olarak müzikisi için önemli bir isimdir. Ne kadar birlikte çalıştınız Mehmet abiyle, Mehmet hocamızla?
0: İlk Mehmet hocamla zaten başladık. Bülbülü Şeyda ekibiyle, kıymetli arkadaşlarımızla. Repertuarımız onun sayesinde. O kadar güzel türküler, o kadar güzel notalar öğrendik ki onun
1: Tabii.
0: sayesinde her şeyi öğrendim. Sağ olsun üstadım. Onunla başladık. Akabinde yine TRT radyosunda seslendirmelerimiz oldu. Birbirinden
1: Burada
0: güzel
1: Bölge
0: türküler.
1: Radyosu'nu değil mi?
0: Evet.
1: Çok güzel. Daim olsun. Umut sen, seni gençlik korosundan biliyorum İstanbul'dan, değil
2: Evet.
1: mi? Yanılmıyorum.
2: Doğru hocam. Doğru. TRT'deki geçmişim bayağı eskiye dayanıyor. Yani gençlik korosundan
1: Ama sen
2: yapılan
1: de
2: sesler.
1: mekleptesin.
2: Evet.
1: İstanbul Teknik
2: Üniversitesi Türk
1: Üniversitesi
2: Müziği Devlet
1: mezunusun.
2: Konservatuarı ses
1: Evet.
2: eğitim bölümü mezunuyum hocam
1: Çok
2: ben de.
1: güzel.
2: Yıllardır hem TRT'de hem dışarıda birçok kanalda radyo programlarında, televizyon programlarında program yapmış,
1: Çok güzel.
2: katılmış vaziyetteyim bu şekilde.
1: Gençlik korosundayken kimle çalışmıştınız? Şefiniz kimdi? Erol
2: Hocam
1: Köker
2: gençlik...
1: miydi? Naci abi miydi yoksa Naci diyorum.
2: Erol hocaydı, Erol Köker'di.
1: Erol
2: Buradan
1: Köker.
2: da kendisine selamlar iletiyorum,
1: Selamlar, hürmetler olsun hocamıza,
2: saygılar
1: abimize.
2: iletiyorum. O zamanlardan beri TRT artık benim için bir aile, benim için artık bir mutluluk kaynağı.
1: Okul
2: O
1: oldu,
2: zaman
1: değil
2: dedi,
1: mi?
2: aynen öyle, okul
1: Çok
2: gibi
1: güzel.
2: oldu, ev gibi oldu.
1: Çok
2: Burada
1: güzel.
2: bulunmaktan o yüzden de çok mutluyum gerçekten.
1: Sen Elazığlıydın değil mi baba?
2: Evet, aslen Elazığlı.
1: Neresin Elazığ'ın?
2: Elazığ Keban'dayım hocam ben.
1: Kemanlı.
2: Keban'da,
1: Keban,
2: evet.
1: o. Ve birbirinden güzel Elazığ türküleri var efendim bu akşam. Sevgili Umut'tan dinleyeceğiz. O
2: Teşekkür
1: zaman şöyle yapalım. Yine sevgili Başak'la devam edelim. Seher Yeli diyor Nazlı Yare. Kul Ahmet'in diyor efendim. Efendim Kul Ahmet ilk eşini ve çocuğunu trafik kazasında kaybediyor. Daha sonra eşini de bir sonraki eşini elin bir hastalık sonucu kaybedince bu eseri kaleme almış, yazmış, müziklendirmiş. Şimdi de bizler için Başak Kaya kardeşimiz okuyacak. Tabii ki alkışlarınızla, kardeşlerimizin de refakatiyle.

0: Çok teşekkürler Başak. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Sesine soluna sağlık o zaman.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Sevgili Umut, hiç Elazığ'ın o kaynak kişilerine dair mesela bir Kövenkli Hafız, Paşa Demirbağ,
2: Enver Demirbağ.
0: Hiç dinliyor musun?
2: Tabii ki.
0: Yani kaynaklardan besleniyor musunuz böyle?
2: Tabii ki
0: o el ezberleri, Elazığ'ın kendine has o güzel melodilerini, o güzel eserlerini hiç ne yapıyorsunuz?
2: Kesinlikle yani.
0: Heybede olması lazım çünkü.
2: Tabii ki. Yani okul zamanında da çok dinlemiştik aynı şekilde. Boş vakit buldukça, zaman buldukça kendi yöremle alakalı bilgileri araştırma hala devam ediyor. Yine aynı şekilde Salih Turhan'ın, Şemsettin Taşbilek Hoca'nın da aynı şekilde değerli şeyleri var, düzenlemeleri var, notaları var.
0: Çalışmaları var onların.
2: Çalışmaları var. Aynı şekilde. Onları da takip ediyorum. Besleniyorum hocam, yani beslenmek de gerekiyor ya, zaten.
0: Çünkü halk müzikisi adına Elazığ inanılmaz zengin bir yer. Ve kendine münhasır bir kokusu, kendine has bir lezzeti vardır Elazığ'ın.
2: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Yani
2: kesinlikle.
0: Özel bir yerdir orası.
2: Aynen.
0: Dolayısıyla senin için iyi bir şey var orada. Hani kaynak var, sermaye var, bir zenginlik var, iyi bir miras var. Haberin olsun.
2: Aynen hocam. Bunun farkındayım, bunun bilincindeyim. Zaten şey de bile var bu. Türkiye'nin birçok yerinde düğünlerde özellikle zurna davul çalınır bilirsiniz. Davul zurna çalınır.
0: Klarnet.
2: Klarnet çalınır.
0: Klarnet.
2: Klarnet çalınır. Hatta gelin bile klarnetle çıkartılır.
0: Evet.
2: Düğünler o şekilde klarnetle eşlik edilir.
0: Mevlüt Can Aydın'ı bilirim ben.
2: Efendim?
0: Mevlüt Can Aydın'ın kayıtlarını dinlerdim ben.
2: Evet.
0: O eski, efendime söyleyeyim, Elazığ'ın o güzel havalarını çok güzel çalardı.
2: Çok güzel,
0: Tabii. Allah rahmet eylesin. Başak, sen Erzurum'a dair böyle hani mesela bir Raci amcaya dair bir şeyler dinliyor musun?
1: Tabii.
0: Dinliyor musun?
1: Dinledik. Yine Mehmet Çalmaşır hocamla ilk onunla tanımıştık. Birbirinden güzel eserlerini, sizlerin, babanızın eserlerini.
0: Bana gelene kadar onlar var işte. Tabii. Yaşayan Mehmet abimiz var.
1: Evet öyle. Güzel yetiştirdi kıymetli
0: diyorsun.
1: Mehmet hocam. Öyle.
0: Ne mutlu.
1: Kutu böyle kapalı bir hazine. Ondan ne alsak bizim için kârdı.
0: Siz hani affınıza sığınarak efendim söyleyeyim, siz eşelemelisiniz.
1: Evet.
0: Yani onlar her şeyi artık... ne var ne yok size aktarabilme konusunda bir şeyleri atlayabilirler edebilirler ama siz iştahlı olursanız

0: kalamazsınız.
1: Kesinlikle hocam. Evet.
0: Sevgili Umut, bir memleket türküsü dinleyelim artık.
1: Evet, bir pencereden taş gelsin hocam.
0: Evet, bir mamoşu dinleyelim.
1: Evet.
0: Efendim, alkışlarınızla. Buyurun canım.

0: Alkışlarınız Umut İnal için olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Paşam benim.
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: olun. Var olasın. Memleket türkülerini okumanın da başka bir keyfi vardır değil
1: Kesinlikle.
0: Mi?
1: Kesinlikle. Ruhunu okumak, hissetmek, orada kokusunu almak, memleket kokusu almak gibi bir şey hocam.
0: Tabii tabii. Yani repertuarın her türküsü mutlaka ki çok güzel.
1: Kesinlikle.
0: Buraya, bu topraklara özgü ama
1: evet.
0: Hani kendi ait olduğunu toprakların melodilerini, türkülerini icra etmek de başka bir keyif.

0: Kesinlikle.
1: Öyle değil mi Başak?
2: Kesinlikle hocam.
1: Ne yapıyorsunuz peki? Okullar bitti. Hani bizim tabirimizde müzik piyasasında emek veriyorsunuz sizler, değil mi?
2: Evet.
1: Peki onun arka planında hani oraya yönelik çalışmalarınız, single'larınız veya işte albümleriniz var mı? Yapmış mıydınız? Halk müziği orijinli böyle çalışmalarınız olmuş muydu? Olacak mı? Var mı? Senden alalım ilk önce Başak.
2: Evet hocam, inşallah yakın bir zamanda 20 teklim çıkacak. İlk eserim olacak. Çok heyecanlıyım aslında. Çok kıymetli insanlarla çalışıyorum. Birbirinden güzel şarkılar yapmaya çalışıyoruz.
1: Şarkılar, türküler.
2: Türküler diyelim. Daha doğrudur,
1: Özür
2: evet.
1: diliyoruz.
2: Evet.
1: Neler okudun? Hani şey önden böyle hani enform etmenin bir şeyi yoksa, sakıncası
2: Spoiler. Yok,
1: yoksa.
2: estağfurullah. Aslında ilk, yani daha çok ilk başlangıcımız halaylar olacak.
1: Ha, tek bir
2: Erzurum'dan
1: eser
2: da
1: mi o zaman
2: yaptık.
1: birbirine
2: İlk
1: bağlı?
2: tek olacak.
1: Ha, birden.
2: Akabinde aynen birbirine bağlı bir şekilde 5 eser yaptık. Erzurum'dan olsun istedik
1: Çok
2: yöremize.
1: güzel. Harika.
2: Evet.
1: Peki okundu bitti mi? Hepsi
2: İkisi
1: kayıt.
2: de bitti.
1: Her şey bitti.
2: Haftaya Cuma inşallah çıkacak birisi
1: Ha,
2: ilk.
1: klip falan vesaire bir
2: Her
1: şey de var mı?
2: şeyimiz, evet, her şey
1: Oo,
2: hazır. Heyecanla
1: dinleyeni,
2: bekliyorum.
1: seveni, dinlerken sana eşlik edene çok olsun.
2: İnşallah.
1: Yolu
2: Çok
1: açık
2: teşekkür
1: olsun,
2: ederim.
1: baht
2: Çok
1: açık
2: sağ ol
1: olsun.
2: hocam. Teşekkür
1: Cancağızım
2: ederim.
1: sen?
3: Hocam benim de ikinci single'ım var. İkinci single'ı düşünüyorum. Ben de halk müziğiyle alakalı bir şeyler yapmak istiyorum
1: Sen
3: ikincisinde.
1: memleket için bir şeyler yap ya.
3: Kesinlikle.
1: Dedim ya, madenin üzerinde oturuyorsun.
3: Evet. Yani harika, dediğimiz gibi, sizin de bahsettiğiniz
1: Tabii.
3: gibi çok güzel türkülerimiz, eserlerimiz var. Benim de ikinci single'ım yüksek ihtimalle türküler üzerine olacak hocam.
1: Çok güzel. Emeğiniz daim olsun.
3: Çok teşekkürler.
1: Bizim de bir kardeşimiz var orkestramıza. Bunca zamandır doğudan seslerde tüm doğudan seslerin kıymetli müzisyenleri, enstrümanist kardeşlerim gibi emek veren, ki hatta şöyle ilk önce oraya geçmeden cümleyi, güzel alkışlarınızı ilk önce bir orkestramız için istirham edeyim. İki arkadaşımız var. Aslında herkes, dedim ya, birbirinden ayrı değil. Hepsi çok da güzel okuyor. Ömür hocamız kendisi bir öğretim görevlisidir üniversitede. Keza Furkan kardeşimiz. Bugün şöyle bir çeşni yapacağız programımız için efendim. Furkan kardeşimiz o güzel yorumuyla, o dertli yorumuyla çalmanın yanı sıra hem çalsın orkestra ile birlikte hem de okusun istiyoruz. Furkan,
4: Buyurun hocam.
1: bize ne okuyacaksın bugün babam?
4: Hocam bugün size
1: Mikrofona kurban olayım.
4: Güle Reyhan-ı Kerim eserini okuyacağım hocam, sizlere
1: Biz
4: seslendireceğim.
1: dinlemiştik efendim kendisinden.
4: Evet
1: Çok
4: hocam.
1: dertli okuyor. Nasıl dertli okuyor? Aynısının, tıpkısının aynısını istiyoruz.
4: Tabii ki hocam.
1: Şöyle başarılı bir açış yaparsın bizim için.
4: Tabii ki
1: Olur
4: hocam.
1: mu paşa?
4: Olur hocam.
1: Efendim, alkışlarınız. Hadi bakalım.

0: Furkan, yaşa Furkan.
1: Hocam çok teşekkür.
0: Beğendik mi efendim? Şimdi bir dinamik, keyifli, güzel bir eser var Başak kardeşimizin sesinden dinleyeceğimiz. Turnam Avaz ile Döner diye, efendime söyleyeyim. Yanılmıyorum değil mi? Erdal Küçükkaya'ya ait. Evet, Erdal hocam. Kardeşimizin güzel bir eseri. Kulaklarda da mutlaka işitmişliğiniz, hatta terennüm etmişliğiniz de vardır. Keyifli, güzel de bir eserdir. Şimdi aynı o keyfi Başak kardeşimizin sesiyle bizler de yaşayacağız. Alkışlarınız Başak Kaya için efendim.

0: Başak, çok teşekkürler. Alkışlar Başak Kaya için efendim.
1: Sağ olun hocam.
0: Erdal Küçükkaya kardeşimizin de gönlüne sağlık olsun. Nasıl keyifli, nasıl güzel bir eserdir.
1: Çok lezzetli bir eser gerçekten.
0: Çok güzel. Evet sevgili Umut, şimdi yine bir memleket yapalım.
2: Evet hocam, memleket yapalım.
0: Bir Elazığ yapalım.
2: Evet.
0: Ne dinliyoruz paşam?
2: Mendilim işle yolla dinliyoruz. İşle gümüşle yolla. Haldan bilmez ne çare, söz anlamaz ne fayda diyor. İçine diyor hocam çüt elma koy. Yani çift, bizde çüt çift demek.
0: Çift iki elma diyor koy.
2: Aynen, birini gıcla yolla diyor. Yani gıcla dişlemek dişle anlamında tabii ki. Gıclamak.
0: Gıclamak. Aynen, gıcla yolla. Ben de şimdi öğrendim. Bu şekilde. Gıclamak dişlemektir.
2: Evet.
0: Biz de okurken öyle okuyoruz efendim. Elazığlı böyle okuyor. Alkışlarınız Umut Ünal için efendim. Teşekkür ediyorum.

0: çok teşekkürler.
1: Teşekkürler Umut. Çok sağ olasın paşa. Efendim bir Orta Anadolu türküsü var. Ben babamdan dinlemiştim yıllar evvel. Keyifli, hoş, güzel bir türküdür. Bir fadi yazacaksam. Direkt ben gireyim öyle başlayalım.

0: Çok teşekkür ederiz. Alkışlayan elleriniz, yüreğiniz dert görmesin efendim. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Kıymetli izleyenlerimiz, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan sizler için hazırladığımız Bir Doğudan Sesler programımızın daha sonuna geldik efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Hepsine, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz bizleri. Yalnız koymadığınız için ekranlarınızın başında. Stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, çok teşekkürler ediyoruz o güzel alkışlarınız için. Ve o güzel genç arkadaşlarıma, kardeşlerime, sevgili Başa, sevgili Umut'a çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür
0: yalnız ederiz. Açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nefesiniz daha iyi olsun.
1: Çok
0: daha nice programlarınız olsun. İnşallah. Bunu saymayız. Yine bekleriz canlar.
1: Seve seve geliriz
2: seve
1: hocam.
2: Başımıza teşekkür ederiz.
0: Efendim memleket türküsüyle hep beraber okuyalım. Programı nihayetlendirelim. Sular başından bulanır. Yani pınar başından bulanır. Canım oy deriz. Der miyiz efendim? Haydi bakalım. Buyurun canlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç.

Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te. Sadi Hoşses. 1912'de Suriye'nin Halep şehrinde doğan Sadi Hoşses, küçük yaşlarında tekke ve camilerde dinlediği dini eserlerle musikiye ilgi duymaya başladı. Şeyh ve musiki şinas Cemalettin Efendi'den musiki dersleri alan Sadi Hoşses, Lemi Atlı, Kemal Batanay, Muallim Kazım Uz, Nuri Halil Poyraz ve Kemani Reşat Erer'den istifade etti. TRT İstanbul Radyosu'nda ve TRT Ankara Radyosu'nda görev yapan Sadi Hoşses, Vecihe Daryal, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam, Mesut Cemil gibi üstadların yanında musiki bilgisini geliştirdi. 3 Temmuz 1994'te aramızdan ayrılan Sadi Hoşses, ilahi ve şarkı formunda onlarca eser besteledi. Eserlerini sessiz bir ortamda ve güneş batarken besteleyen Sadi Hoşses, Gül Sen Gülün Olayım, Gülmedi Şu Bahtım, Gülmedi Gitti gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazındı.

0: Herkese merhabalar. Irmak Aracı ile Dünden Bugünü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş
1: teşekkürler.
2: Sen nasılsın Irmak'cığım?
0: Teşekkür ederim. Çok yakışıklı gözüküyorsunuz hepiniz.
2: Çok teşekkürler.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor müzik hayatınız? Ne durumda?
1: Çok güzel gidiyor valla. Öncelikle bugün burada olduğunuz için çok mutlu olduk.
0: Mutluluk bana
1: ait. Hayırlı olsun.
0: İyi geldiniz. Çok
1: gerçekten
0: teşekkür ederim.
1: Çok iyi hissediyoruz şu anda kendimizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir de çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da burada, onları da görmüş olduk. Gayet güzel gidiyor her şey. Yani konserlerimiz güzel gidiyor. Bayağı
0: sonunuzda devam ediyor, görüyorum.
2: Yoğun bir şekilde.
1: Onun dışında da konser olmadığı günler yine müzik var, stüdyo var, işte yeni şarkılar var. Biraz sonra zaten onlardan da bahsederiz. Yani müzik de gidiyor çok şükür. Sevdiğimiz işi, sevdiğimiz arkadaşlarımızla
0: İnsanlarla
1: beraber yapmak
0: yapıyorsun.
1: Çok mutluyuz yani.
0: Çok çok kıymetli gerçekten. Peki şey merak ediyorum, Kafadar nasıl doğdu? Yani nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bir ilerleme? Onu çok merak ediyorum. Hüseyin Aranız.
1: Pandemide yani o süreç zaten bütün dünyadaki insanlar için
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: sıkıntılı bir süreçti. Müzisyenler için bence ekstra bir sıkıntılı bir süreçti. İşte Timur abiyle zaten biz 30 yıldır falan konservatuardan tanıştığımız için arada dedi ki böyle bir şey dedi, yaban mıyız dedi. Kusura bakma şarkısını dinlemiş. Senin oğlun her şeyde okey abi dedim.
0: Ne güzel, bu böyle bir
1: öyle bir
0: dosta
1: abidir.
0: sahip olmak da çok kıymetli.
1: Evet. Ya bütün şey için, bütün biz yaş grubu için Timur abi öyle bir abidir.
0: Evet, biliyorum.
1: Öyle olunca sen ne dersen olur abi, seve seve dedim ve çok mutlu olmuştum. İşte sonra Kusura Bakma şarkısının hemen aranjesi başladı. İlk şarkımız bayağı da dinlendi Kusura
0: Maşallah.
1: Bakma. Yani Kafalar öyle Timur abinin bir telefonuyla doğdu yani.
0: Evet. Ne güzel. Peki şey merak ediyorum, aranjelerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz, yoksa işte yardım aldığınız düzenlemede aranjörler oluyor mu?
2: Tabii hep böyle, çünkü ben yaklaşık 35 yıldır Türkiye'deki tüm albümlerde çalıyorum. Ve herkes de benim ya kardeşim, ya abim, ya da arkadaşım. Kimsenin gönlü kalmasın diye her şarkımızı her bir arkadaşımdan, kardeşimden çalışıyoruz. Tabii ki fikirlerimiz oluyor ama o kadar güzel bir stüdyo ortamı geçiyor ki. Ya stüdyo, orada en mutlu olduğum yer bir de benim stüdyo. Hani o kadar güzel bir şekilde aranje ediyoruz ki şarkılarımızı, o kadar mutlu ilerliyoruz ki kimsenin de gönlü kalmasın diye ben o şeylere çok dikkat ederim. Herkes böyle kafaları bir nokta, yani böyle bir iz bırakmak istiyor herkes de. Ve herkeslerden buradan Sezgin abiden de, Mert'ten de,
0: Ellerine kolay
2: Emin
0: olsun.
2: Hanım'dan da, herkesten Allah binlerce
1: Sağ
2: kez razı olsun. Çağlar da,
1: Cüneyt Yaman'a.
2: Cüneyt, evet. Yani herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Kafalarda onların emeği gerçekten çok fazla.
0: Çok, kesinlikle. Ellerine kollarına sağlık onların da.
2: Ve şarkı seçimi de şey, yani hani bizim bir grubumuz var, WhatsApp grubu da var. Konuşmadığımız herhalde bir 24 saatte bir herhalde bir şeydir, böyle bir 8 saatlik uyuma arası. Onun haricinde hep sürekli telefondayızdır, yan yana olmasak bile.
0: Yani normal hayatta da o zaman
2: Evet,
0: anlaşıyorsunuz
2: tabii,
0: bayağı,
2: tabii,
0: değil
2: tabii,
0: mi?
2: tabii, tabii.
0: Maşallah.
2: Şarkıyı oraya bir gönderiyoruz. İlk önce Özgen'den bir yanıt geliyor. Abi bunda emin miyiz? Tabii. Genelde şarkı seçimlerinde de o Özgen karar veriyor. Hüseyin de aranje kısmında ve diğer kısımlarda. Ben sadece işin okumu ve cello isterlerse cello
0: Hepiniz ayrı
2: çalıyorum bir
0: ayrı
2: de.
0: bence çok değerlisiniz.
2: Çok sağ
0: En
2: olun.
0: başta
2: Çok
0: zaten
2: teşekkürler.
0: hepiniz müzisyeniz. Ve oradan gelmenin de çok kıymetli olduğuna inanıyorum ben. Oradan böyle bir grup kurma, işte dostane bir şekilde birbirini sarma bence çok kıymetli. Kusura Bakma şarkısından bahsettiniz. Hepimizin diline pelesenk oldu zaten. Çok güzel bir şekilde yorumladınız, icra ettiniz. Siz de isterseniz onu bir sizden duyalım
2: Tabii
0: dedim ben
2: ki.
0: sıcağı sıcağına.
2: Evet.

0: Ne güzel bir yorum. Böyle
1: Teşekkür
0: sanki
1: ederim.
0: dinlerken hani üç nazımın tek bir vücut olduğunu hissediyorum. Yani hani sanki orada farklı bir enstrüman, işte farklı bir vokal, farklı bir tel yok da hepiniz böyle bir gibisiniz ve bu muazzam bir uyum bence. Gerçekten çok şanslısınız.
1: Çok
0: Öyle
1: teşekkür ederiz
0: düşünüyorum.
1: ya. Çok teşekkür ederiz
0: Çok da
1: Ömer.
0: güzel
1: Çok
0: yorumlamışsınız.
1: sağ ol
0: Müthiş
1: canım.
0: gerçekten. Şeyi merak ediyorum. Sahnede böyle mesela modunuz düştü birinizin. Olur ya yani, insanlık hali hepimizde oluyor. Böyle en çok kim gaza getiriyor? Kim böyle tamam abi hani sakinleşelim diyor. Ben Hüseyin abinin olduğunu düşünüyorum ama doğru mu?
2: Aslında tam doğru değil ama yani bazen çok nadir de olsa modumuzun düştüğü oluyor. Genelde Timur abi toparlar bizi öyle bir durumlarda. Timur abi hemen bir bakışıyla bile bizi o kadar iyi tanıyor ki yani hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz da. Şeyle de alakası olabilir ya Armakçıman'ın. Hani bir insanı abi görmek gerçekten. O yüzden onun bir bakışı, bir gülmesi bile bizi
1: Direkt
2: modumuzu
1: motive ediyor ya.
2: Yükseltir yani.
0: Ama sanki komiklikleri Hüseyin abi yapıyor
2: Ben
0: gibi.
2: biraz gizli komik ama.
0: Doğru mu? Biraz öyle
2: Şu bakış
0: hissediyorum
2: böyle yaptı ya işte.
1: yani.
0: Peki
1: Şey,
0: mesela... Özür dilerim
1: çok
0: abi.
1: özür dilerim. Bugün bile arabada gelirken konuştuk hatta. Geçen gün bir şey oldu. Ya sahnede, şimdi reel çalımlarda, live çalımlarda hata olmalı zaten. O da bizim birazcık müzisyen olarak takıntılığımızdan kaynaklanıyor. Ama günün sonunda her zaman şuna bakmak lazım. Önemli olan şarkıya ne kadar hizmet ettiğindir.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Gerçekten ya da önünüzdeki solistinize ne kadar hizmet ettiğinizdir.

0: Olacak mı hatalar? Olmak zorunda ya. O da onun güzelliğidir. Bazen çok
1: Tuzu
0: takılıyorlar.
1: biberi o da.
0: Evet, ikisi de çok takılıyor. Ben de bugün arabada dedim.
2: Red Bull'e
0: Ya ne
2: gelirken
0: olur dedim,
2: konuştuk.
0: gülün gülün. Yani gülün yani. Çünkü orada 2,5 saat, bizim sahnelerimiz sürüyor. 2 saat, 2,5 saat sürüyor. Orada güzel anılar bırakmak için orada gittik.
1: Ben de hep fikirdeyim abi. Yani hani sanki böyle benim için de geçerli. Hani elimden geldiğince orkestra arkadaşlarımla da bunu paylaşmaya çalışıyorum. Yani hani eğlenelim.
0: Evet ya.
1: Çünkü hatalar mutlaka olacaktır. İşte gerek o taraftan gerek bizden. Eğlenmek yani güzel anı bırakmak en
0: En
1: kıymetlisi
0: güzeli
1: bence. Bir
0: evet
1: de
0: ya.
1: yani hatasız ne var ki? Albüm kaydı da değil dün sonunda. Ama ben anlıyorum da tabii ki bu işin işte okulunu okumuş, okumasa dahi alaylı olup senelerini vermiş birçok müzisyen arkadaşımız var. İşte iyi kulak da hemen onu galiba çekiyor ve deliriyor ne
0: Evet,
1: yazık ki. O biraz mükemmelliyetçi olmakla da alakalı.
0: evet.
1: Bence o da
0: Müzisyen
1: fazla değil
0: şeyi
1: mi?
0: işte
1: Doğru
0: o.
1: mu?
0: Evet.
2: Yani o aslında şöyle, ne hepimiz aynı şekilde. Bu arada Timur abi hariç biz Hüseyin abiyle böyle sahnede biraz çalımlara falan çok takılıyoruz. Ha Timur abi şey yapıyor. Mesela kulise çıkıyoruz böyle işten sonra. Gelin bakayım diyor. Oturuyoruz falan böyle. Diyor ki niye takıyorsunuz bu kadar diyor. Yani örnek veriyorum işte mekancı mutlu mu mutlu, konseri izlemeye gelenler mutlu mu mutlu, işte ekip mutlu mu mutlu. Siz niye mutlu değilsiniz diyor. Ya abi işte şurada yanlış çaldılar falan. Oğlum diyor bu olacak zaten diyor.
1: Tabii.
2: Bu diyor olmazsa diyor zaten diyor müzik olmaz diyor. Müzik aslında diyor öyle çıkan bir
1: Nota
2: şey.
1: not devam ediyor
2: Aynen
1: demektir
2: öyle.
1: bence bu
0: Evet
1: olmuyorsa.
0: ya. Yani
1: Katılıyorum ona.
0: anı yaşamak, anda olmak ve hata yapmayı da güzellikle kabul etmek çok önemlidir Irmak. Stüdyoda bile bazen, mesela ben onu bir kere yaşamıştım. Bir şarkıda işte cello ile eşlik ettiğim bir şarkıda solo olarak bir yerde ufacık bir entonasyon vardı. Sonra ben girdim orayı düzeltmeye. Düzelttikten sonra dedim ki eskisini kullanabilir miyiz dedim. Çünkü o ruh,
1: Ondaki tat
0: evet
1: olmadı.
0: makine her şey harikaydı ama o duygu işte şarkıya hizmet etme o başka bir şey ya.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten öyle.
1: Katılıyorum. Ben de size bir şarkı söylemek
0: Tabii
1: istiyorum
0: ki çok
1: müsaade
0: seviniriz.
1: ederseniz.

0: Ne güzel söylediniz, ne güzel çaldınız. Orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize
2: Şarkı
1: sağlık
2: güzel
1: arkadaşlar.
2: Olunca.
1: Evet.
0: Çok teşekkür. O zaman ben bir şarkı, eğer siz de isterseniz böyle birlikte, hatta stüdyoya girdiğimiz bir zaman size bir şarkı hediye etmek ve sizin okumanızı, çalmanızı çok çok isterim.
2: Bayılırız. Biz de çok
1: biz
2: isteriz.
1: Şeref duyarız.
0: Estağfurullah. Öyle bir güzel bir şey yapalım istiyorum. Şimdi arayı böyle çok soğutmadan sizden böyle bir şarkı daha alsam mı, yoksa biraz muhabbet mi edelim, size bırakıyorum bu sefer.
1: Şarkı da alabiliriz.
0: Tamam, şarkı
1: Tamam.
0: alalım, çok kulaklarımızın pası silinsin.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: güzel bir
1: ederim. Ellerinize
0: yorumla.
1: sağlık arkadaşlar.
0: Ay, gerçekten kendini toparlayabilirsen sorularıma döneceğim. Provalarda en çok kim geç kalıyor? Onu merak ediyorum.
2: Ben ilk gelenlerden biri olurum genelde.
0: Gerçekten mi? Sen geç kalıyorsun da.
2: Hayır,
1: Ben
2: geç kalmıyor
3: ben
2: aslında. Çağırmıyoruz.
1: Evet,
2: Hayır, biz
1: evet.
2: geç çağırıyoruz.
1: Ben genelde hani şey diyorlar bana hep. Abi sen biraz geç gel. Bir de ben öyle çok solist bir adam değilimdir. Hani yok yani
0: Hiç
1: benim
0: yok.
1: ben sadece hani müzik ve en sonunda geçen hafta işte provada şey dedim. Ya ne istiyorsunuz benden? Bırakın ben en azından dinleyeyim dedim yani. Hani belki benim de bir fikrim olur. Onlar da sağ olsunlar beni yormamak için. Hani abi gelsin okusun hemen. Ben de onu o paylaşım. Çünkü prova anı çok önemlidir. Ve provada enteresan bir şey de yakalayabilirsin.
0: Evet,
1: Gerçekten
0: kesinlikle
1: başka bir şey de
0: katılıyorum buna.
1: yakalayabilirsin. Ve prova gerçekten çok önemlidir. O anda hep beraber aynı ortamda olmak, aynı havayı teneffüs etmek. Yani düşün bize ilk kafadar olarak şey yaptılar. Yaptık bir yere gittik. Bize dediler ki abi sizin kulisiniz burası. Evet, orkestranın kulisi burası. Biz dedik ki öyle bir şey olamaz.
0: Öyle bir şey
1: Biz direkt o
0: olmaz.
1: kulise geçtik. Oraya dedi kim geçiyorsa geçsin. Yani
0: Çok çok
1: çünkü öyle
0: kıymetli
1: değil.
0: yaptığın
1: 35 sene
0: işler.
1: olmuş Irmak ve
0: Evet.
1: kolay bir şey değil yani o.
0: Kesinlikle
1: Hani
0: öyle. Ama orkestranızdaki işte arkadaşlar da mutlaka önceden hani tanıp
2: tabii hepsi
0: bildiğiniz
2: bizim
0: arkadaşlar da
2: arkadaşımız.
0: olduğu
1: Evet.
0: için o da çok
2: Çok
0: kıymetli.
2: eski
0: Katılıyorum.
2: arkadaşlar.
0: Peki sahnedeyken böyle iştahı dediğiniz bir an oluyor mu? Yani evet hani gerçekten bu işi yapıyoruz ve hani bunun karşılığı dediğiniz şey nedir?
1: Ya ben şeyde çok etkilenmiştim. Adana Kültür Yolları Festivali kapsamında Altın Portakal şey festivalinde çıkmıştık. Ben içeriye dedim ki Burak vardır Burak o da bizim kardeşimizdir.
0: Çok güler yüzlü oluyor. Bütün ekip öyle gerçekten.
1: Ondan sonra dedim ki ya içerisi nasıl yani açık hava konseriydi nasıl dedim. Abi kalabalık boş ver boş ver bakma falan. Oraya da bir şey çekmişler. Böyle branda
2: Perde
1: gibi perde
2: gibi.
1: gibi bir şey çekmişler. Bana da göstermiyorlar. Ben sahneye bir çıktım Irmak.
0: Yıkılıyor.
1: Birden dedim geldin aklıma diye bir ses geldi. Ben gözüm doldu
0: İnanılmaz.
1: ağlamaya başladım. Hüseyin'e baktım. Allah'ım dedim binlerce defa hamdolsun çünkü bunun için yaptık.
0: Değil mi?
1: Hani gerçekten beraberce söyleyelim kafadarın aslında ben her zaman söylediğim şey şu. Kafadar demek beraberce şarkı okumak demek. Kafadar grubunun amacı çıkıp sadece şarkı söylemek değil, beraberce şarkı söylemek. Onu başardığın an evet, okey yani.
2: O gün çok heyecanlı bir
1: Evet.
2: gündü. Ben de araya girdim.
1: Evet.
2: Ben şeyi yapıyorum. Hoş geldiniz anonsunu. O gün kekelemekten artık ön sırada da insanların bana güldüğünü gördüm. Çok
0: Ya
2: kalabalık. Çok
0: samimi
2: iyi.
0: gelmiştir o
1: Evet.
0: mutlaka ya.
1: Evet.
0: Önemli olan zaten
1: Evet.
0: samimiyet benim için de. Şimdi bir hazır böyle arabeskten de bir tık bahsetmişken yapalım mı bir akşam güneşi?
1: Yapalım.
0: Haydi
1: Hadi
0: bakalım.
1: bakalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Senin de canım.
0: Evet, birkaç sorum var şimdi sizlere. Merak ettiğim şeyler. Kendi tarzınızı oluştururken işte kimlerden ilham aldığınızı merak ediyorum. Ama böyle teker teker merak ediyorum.
2: Tabii yani şöyle yaşım itibariyle hani şimdi abilerim oldukları için ben çok şey dinledim, böyle rock müzik falan dinledim. Yani sahnedeki çalımlarımıza da bu dinlediğim müzikleri uydurmaya çalışıyorum aslında. Yani isim olarak vermem gerekiyorsa Mor ve Ötesi diyebilirim. Çok severim. İşte yurt dışından da böyle biraz daha ağır gruplar, işte Metallica'lar, Megadeth'ler falan. Öyle yani, benim bu şekilde.
0: Sizden alabilir miyim?
3: Ya ben Türk Müziği İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olduğum için Türk sanat müziğiyle halk müziğiyle büyüdük. Aslında klarnette batı müziği eğitimi almıştım. Ama gerçekten Türk sanat müziği ve halk müziğini inanılmaz severek dinlerim. Onun dışında benim hayatımda herhalde en büyük dinlediğim insan açık ara Müslüm Gürses'ti ben. Bütün albümlerini, yani hepsini tabii ki değildir ama bir 70 küsur tane albümü de vardı eski kasetlerinde. O yüzden Müslüm Gürses benim şeyimdir tabii. Şimdi kafalardaki müzik Timur abi de daha doğru anlatır benden. Aslında hepsinin bir harmanı gibi yani başarabilirsek
0: Çok da
3: ne
0: güzel
3: mutlu bize.
0: geçiyor bizi gerçekten dinleyicilere, izleyicilere bunu tüm samimiyetimle söylüyorum.
4: Yani ben kafalarda hep şey istedim. Şimdi Kafadar tamamen bir müzisyen grup olduğu için kendimize ait bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Aslında henüz tam oluşmuş değil. Ama elimizden geldiğince onu yakalamaya çalışıyoruz. Mesela diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu. Yani bir anda bakıyorsunuz Kusura Bakma'yı dinliyorsunuz, bir anda Kaç Kadeh Kırıldı'yı dinliyorsunuz ama bir anda Yaz Dostum Çöpçülere giriyoruz, bir anda Ankara Havalarına. Yani şey istiyorum ben kafalarda, evet geldik, oturduk, kulağımız yorulmadı, iyicene güzelce dinledik, güzel bir müzik dinledik ve şu anda da gidiyoruz, eğlendik ve gidiyoruz. Evet, bir şeyler daha güzel bir şeyler, daha hani işin içine daha doğrusu başka şeyler de katmak istiyoruz. Mesela orkestrayı daha da büyütmek istiyorum. Yani şöyle bir 10 kişilik yaylı grubu olsun.
0: Oh,
4: Şöyle
0: maşallah.
4: 4 kişilik bir brass ekibi olsun.
0: Ne
4: Atıyorum
0: güzel
4: 3 tane
0: olur.
4: vokal. Yani çünkü ben hani Sezen Hanım'ın sahnesinde çalıştım 4 yıl. 2 yılda Tarkan, en sonunda 6 yıl Ebru Gündeş'le çalışıyordum. Ve bu sahnelerde biz hep 35-40 kişiydik. İnşallah o şeye çıkarız ve o seviyeye geliriz de inşallah hep beraberce tüm müzisyen arkadaşlarımla kafalarda beraberce müzik yaparız.
0: İnşallah.
4: İnşallah.
0: Çok daha güzel yerlerde
4: İnşallah,
0: sizleri
4: inşallah.
0: göreceğimden ben eminim. Ben diyorum ki bir telefon mu yapsak?
4: Hadi
0: Ne
4: be.
0: dersiniz?
4: Evet.

de biliyorsun, niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

0: ki geldiniz. İyi ki varsınız.
1: Sen
0: bugün
1: de.
0: sizi Öyle. Burada gördüğüm için bütün ekip arkadaşlarım adına konuşuyorum. Çok çok mutluyuz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri çok seviyorum.
2: Biz de
0: en
2: seni
0: kısa
2: çok
0: zamanda
2: seviyoruz.
0: O stüdyoya ben de gelmek istiyorum.
3: İnşallah.
0: Lütfen bunun da sözünü bir alalım.
3: Çok mutlu oluruz valla.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben diyorum ki böyle hareketli bir şarkıyla izleyicilerimize veda edelim.
1: Tabii.
0: Kim bu gözlerindeki yabancıyı söyler
3: Olur.
0: miyiz hep
3: Olur.
0: birlikte? Tüm orkestra arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kocaman alkışlar onlara gelsin. Kafadar grubuna da aynı şekilde iyi ki varlar, iyi ki geldiler. Ekranların başındaki dinleyicilerimiz, her birinize çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Umuyorum ki sizler de eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: Efendim, Bir Gönül Penceresi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar bir hafta sonra sizlerin huzurunda olmak bizler için çok mutluluk verici, çok heyecanlıyız. Yine bu akşamki programımızda sizler için hepsi birbirinden değerli, muhteşem eserler hazırladık. Hazır olun, az sonra başlıyoruz. Evet Mehsemciğim.
1: Alp'cim teşekkür ederiz güzel açılışın için. Efendim ekranlarınızın başına, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biz alkışları duyuyoruz. Bu gece bize eşlik edecek çok kıymetli saz üstadlarını bizler alkışlıyoruz. Umut Hoşgör ve orkestrasını ve tabii ki birbirinden kıymetli vokal arkadaşlarımızı biz alkışlıyoruz. Alkışların sesini de duyuyoruz değil mi Alp'cim?
0: Duyuyoruz, gönülden duyuyoruz efendim her zaman.
1: TRT Müzik ekranlarından ayrılmayın diyoruz. Gerçekten çok güzel bir program var. Neşe var, hüzün var, pop var, arabesk var. Her şey var programımızda. Halk müziği var, evet. Sizlerin sevdiği her eser var. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz efendim.
0: Ama ilk eser o kadar müthiş bir eser ki, hepinizin çok iyi bildiği muhteşem bir eser. Sizler de muhakkak bu eseri eşlik edeceksiniz. Ekranların başında Mehsem Özçimşir okuyacak sizlere. Bir Semaat Özden Ses bestesi gelecek Uşak makamında. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Alp'cim.

0: Ne güzel şarkı. Ellerinize sağlık Umut'cum.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür
1: canım
0: ederim
1: arkadaşım,
0: Ayfcim.
1: Ne güzel okudun.
0: Çok mersi, çok teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: Bu ölümsüz eseri.
0: Evet, çok severek seslendiriyorum bu eseri.
1: Ki bu hafta çok istek almıştı bu eser.
0: Evet,
1: İyi ki okudun.
0: Biz repertuarlarımızı yaparken dinleyicilerimizden isteklerini alıyoruz, değerlendiriyoruz değil mi Ayfcim?
1: Evet, isteklerini almak için tabii yine internet adreslerimizi verelim değil mi?
0: Evet, lütfen.
1: Alparslan Official alt tire Instagram adresim benim. Mehsems efendim.
0: Evet, Mehsems Şimşir yazınca zaten bir tane Mehsem olunca.
1: Bir tane Mehsem olduğu için.
0: Tek olunca.
1: Bir tane zaten, başka
0: ay,
1: yok.
0: Canım arkadaşım, çok teşekkür ederim. İnşallah

0: Ekran başındaki izleyicilerimiz bugün bizi beğenmiştir. Biz bir kendimizi beğendik bugün sanki
1: Yani
0: böyle
1: bugün sanki şöyle
0: morlar
1: bir
0: enerji
1: güzel
0: verdi
1: olduk
0: sanki
1: değil
0: değil
1: mi?
0: mi?
1: Mor mor.
0: Evet. Umut ne diyorsun? Güzel olduk mu böyle?
1: Beğendiniz mi
0: Vallahi
1: bizi
0: beğendiniz
1: Umut
0: mi?
1: kardeşim?
0: Teşekkür ederiz efendim. Ekibimiz beğendi.
1: Sizler için efendim. Her şey sizin
0: Siz çok
1: için.
0: kıymetlisiniz. Evet
1: Bu
0: efendim.
1: kıyafetler, bu şarkılar, bu güzelliklerin hepsi
0: Sizin
1: sizler
0: için.
1: için.
0: Efendim yine sırada harika bir eser var. Ben Alparslan'ın kendi sunumundan dinlemek istiyorum bu
1: Hay hay.
0: eseri. Sunar mısın rica etsem?
1: Efendim eserimiz Karcar makamında yine çok sevilen bir eser. Beste Şekip Ayhan Özışık, güfte Müzeher Güyer. Unutmadım seni ben, unutmadım. Her zaman, her zaman kalbimdesin. Fakat esere başlamadan önce Veysel Motruk kardeşimden şöyle güzel bir cello taksimi dinleyelim.
0: Zevkle
1: Teşekkür
0: dinliyoruz.
1: ediyorum Veysel'cim.

0: Veysel Matur, çok teşekkür ediyorum. Ellerine
1: Gönlüne
0: sağlık.
1: sağlık.
0: Çok
1: Bir
0: teşekkür
1: şarkı
0: ediyorum.
1: önce de tabii benim çok kıymetli kardeşim Umut Hoşgör o kadar güzel bir taksim yaptı ki
0: Her zaman.
1: ona da sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten çok
0: Gönlüne
1: güzeldi.
0: sağlık Umut.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum Meysemciğim.
1: Bugün biz farkında olmadan galiba unutmakla alakalı birçok
0: Evet.
1: şarkı seçmişiz. Sanki şimdi okuyacağım şarkı da senin okuduğun şarkıya biraz cevap
0: Cevap
1: gibi,
0: gibi.
1: değil mi?
0: Evet, tevafuk olmuş ama.
1: Tevafuk olmuş. Gerçekten repertuar yaparken efendim böyle herkes istediği şarkıyı ve sizlerin istedikleri şarkıları sıralıyoruz. Bu da sizden gelen bir şarkı. Ben çok severek okuyorum.
0: Çok
1: Gençler de
0: güzel
1: bu
0: bir eser,
1: şarkıyı çok
0: evet.
1: seviyor, değil mi? Onlar da okuyor. Bizimle birlikte ekranda okursanız biz çok sevineceğiz.
0: Anons et istersen
1: Edeyim
0: şarkıyı.
1: mi?
0: Evet.
1: Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara neden inandın diyoruz.
0: Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu
1: Şu
0: yalan
1: yalan yıllara
0: yıllara neden
1: neden inandın?
0: inandın diyecek Mehsem Özşimşir.
1: Sağ olun, çok teşekkürler.

0: Aç. Ellerinize sağlık. Ne güzel şarkı.
1: Mesemcim ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim efendim. Unutmakla alakalı şarkılarımız bitti galiba. Şimdi bitti. Gönlümüzde kalan, sensiz kalan gönlümüzde
1: senin
0: şarkıları başlıyor.
1: Şarkı evet. Geldi.
0: Bu şarkıyı efendim ben çok severim ve Alp'ten dinlemeyi de çok severim. İnanıyorum ki sizler de çok seviyorsunuz bu şarkıyı. Bizlerle birlikte okur musunuz acaba ekranların başında? Şöyle bir koltuklarına yaslansınlar.
1: Muhakkak okuyacaklar.
0: Çaylar konulmuştur eminim. Sen börek seversin.
1: Güzel
0: artık
1: olan
0: sevemiyoruz.
1: Her şeyi severim.
0: Artık sevemiyoruz değil mi?
1: biraz dikkat etmemiz lazım.
0: Evet,
1: yoksa
0: ama...
1: bu elbiseler olmuyor.
0: Evet efendim.
1: Bu güzel elbiseler olmuyor.
0: Ne okuyorsun bize?
1: Bir dinleyicimiz kaç haftadır İrfan Özbakır bestesi isteyip duruyordu. Buyurun efendim, bir İrfan Özbakır bestesi geliyor. Güfte Memduha Olgun'a ait. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Sen yoksun yanımda bu alemden bana ne.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Muhteşem orkestramız, ellerinize sağlık.
1: Muhteşem gerçekten... sesimiz, mehsemimiz.
0: Canım benim, bir şarkı, çok teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: Bu kadar güzel okunur.
0: Çok sağ ol. Sen istedin, evet yine evet, repertuar yaparken senin istediğin bir şarkıydı.
1: Derya Bedavacı kardeşimiz.
0: Evet, ona da sevgiler, çok buradan güzel, çok güzel okur.
1: Ben ilk kez ondan
0: canım
1: dinlemiştim.
0: Canım Derya, evet.
1: Eşim Gökçe'yle çok sevdiğimiz Müslüm bir eser.
0: Müslüm Gürses.
1: Sen de muhteşem okur.
0: Teşekkür ederim efendim. Çok siz isteyin, ben okuyayım. Evet efendim. Aslında bu şarkı sana çok yakışıyor. Şimdi okuyacağın şarkı. Ben sorayım mı?
1: Da
0: neden saçların beyazlamış
1: beyaz
0: arkadaş? aslında senin saçların yaştan dolayı değil.
1: Yok, çocukluktan,
0: çok, çocukluktan beri beyaz. Ben
1: yoksa
0: biliyorum arkadaşımı. Tabii canım,
1: beyaz
0: geceleri saymıyoruz.
1: Beyaz zaten yok yani saçlarımı. Ve saçlarımın beyaz olmasından dolayı çok mutluyum efendim.
0: Biz de mutluyuz vallahi arkadaşım. Sen hep böyle beyaz saçlı kal.
1: Efendim, harikasın. Bu şarkının bestesi Rıfat Şanlıel'e
0: ah Rıfat abicim.
1: Çok güzel bir eser. Neden saçların beyazlanmış arkadaş diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

0: İyi ki istemişler değil mi? Ne güzel şarkı. Vallahi.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Benim
0: ellerinize
1: kardeşim.
0: Sağlık arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet efendim, programımızın sonlarına yaklaşıyor muyuz?
1: Yaklaşıyoruz, az kaldı. Yine bir istek şarkımız var.
0: Evet efendim, bu isteği sen sunar mısın lütfen? Bu da çok özel bir istek. Gerçekten bizim için çok kıymetlidir
1: bir
0: kendisi.
1: Bir Selçuk Tekay bestesi. Yine çok sevilen, muhteşem bir eser. Unuturum diye yorma kendini. Her sevenle beni bir tutamazsın. Bu kadar yürekten sevmişken seni öyle kolay değil, unutamazsın. Efendim, kanal yönetmenimiz sevgili Levent için bu şarkı gelsin.
0: Levent Bey'e özel, gelsin efendim.
1: Özel istedi. Onun için bu şarkıyı. Özel... Sayın müdürümüze gelsin bu şarkı.
0: Özel okuyorsun. Sen de çok güzel okuyorsun bu şarkıyı. Zevkle dinliyoruz arkadaşım.
1: Çok teşekkür ediyorum Meslemciğim.

0: Harikasınız sağlık, arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık. Ne güzel okudun. Ağzına sağlık
0: çok
1: arkadaşım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, programımız su gibi akıp geçti. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya evet, yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle buluşmak istiyoruz. Bizlerden sakın ayrılmayın diyoruz. Gönül Penceresi sizlerin çok sevdiği eserlerle yine sizlerle olacak efendim.
0: Evet, bu arada istek şarkılarınızı yine Instagram'dan, Facebook'tan bizlere göndermeye devam ederseniz inanın hepsini okuyoruz ve değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Evet efendim.
0: Şimdi... Ve ne diyoruz? Yayın ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, sevgili yönetmenimize, yönetmen yardımcımıza, stüdyodaki bütün kameraman arkadaşlarımıza, sesçimize,
1: orkestramıza,
0: muhteşem Umut Hoşgör'e ve Furkan'a, Esra'ya ve
1: Atay'a
0: teşekkür ediyoruz ve sizleri yanımıza alıyoruz güzel kardeşlerimiz.
1: Efendim, bu şarkı söyleyeceğimiz, seslendireceğimiz son eser tabii ki bütün Antep'te çok sevilen, çok böyle düğünlerde söylenen
0: kadifeden kesesi.
1: Evet,
0: öyle
1: çok
0: mi,
1: sevilir.
0: Mi?
1: Evet, orada o kadifeden kesesiyle maşallah oynanır. Şimdi ben bütün izleyicilerimizi böyle ayağa kalkın diyorum ve bizimle beraber bu şarkıyı hem oynayın hem seslendirin diyorum. Öyle sonlandıralım programımızı. Ne diyorsun Alpciğim? Ve buradan
0: hay hay
1: Antep'e
0: diyorum
1: de bütün arkadaşlarıma,
0: hay hay diyorum, evet,
1: bütün dostlarıma da selam
0: Antep'e
1: olsun
0: selam
1: diyorum.
0: Antep'e selam olsun. Efendim,
1: onlar şimdi ayakta, ben eminim.
0: Sizleri Allah'a ısmarladık. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Gönül pencereniz hep açık olsun efendim.
1: Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Akşam sefası bu akşam TRT Müzik'te.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

Ben Audrey Wozniak, tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır, müzik gelenekleri açısından zengin bir bölgedir ve tarihi boyunca birçok değerli müzik sanatçısı yetiştirmiştir.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Güçlü sesi ve memleket sevgisinin Türkiye'nin dört bir yanındaki insanları bu bölgeye sevdiren, Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
2: Evet, Türkiye Dinliyorum programa hoş geldiniz. Sizinle tanışmaktan çok şeref duyuyorum Bedri Bey, Yervent Bey, değerli arkadaşlar. Kendilerinizden kısaca bahseder misiniz?
3: Tabii, seve seve. Sizin dediğiniz gibi ben Bedri Aysel'i, Diyarbakırlıyım. Sur içinde doğdum, burada büyüdüm.
2: Yervent Bey, kendileriniz...
1: Ben de doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Burada aynen Bedri abinin bahsettiği Gavur Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. 15 sene İstanbul, 21 sene Los Angeles'te yaşadım. Senin gibi Amerika vatandaşıyım,
2: evet,
1: aynı zamanda hemşeriyiz. Kültür Bakanı Ömer Çelik'in daveti üzerine geldim, Türkiye'ye geldim. Diyarbakır'ı seçtim.
3: Bir tane Celal Bey'den okuyalım mı?
2: Yani güzel, hangisi var okumayı düşünüyorsunuz?
3: Şeyi okuyalım.
2: Hangisi?
3: Ağlama yara ağlama. Ne dersiniz arkadaşlar?
2: İzninizle sizi ufaktan eşlik etmeye çalışırım.
3: Vay, çok sevinirim, şeref duyarım.
2: Şimdiden kusurlarıma af olsun.
3: Hadi hep bize kolay gelsin, buyurun.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Böyle bizim bu avlulara hevş denirdi, hevş. Hevşlerde oturup meşk yapılırdı. Bugün onu canlandırmaya çalışıyoruz. O çocukluk günlerim geldi aklıma. İyi ki arkadaşlarımız da
0: Evet,
1: geldiler.
0: eşlik eden
1: Sağ
0: arkadaşlara
1: olsunlar.
0: ayrıca
1: Adil
0: teşekkür
1: kardeşim
0: ederiz.
1: geldi, Ramazan kardeşim geldi, Taner kardeşim bizimle. Ne yapalım şimdi, bir tane de...
2: Fincanın etrafı
1: Evet, yine Celal Bey'den.
2: yine Celal
1: O
2: Bey.
1: zaman seni bir kıralım. Buyurun.

0: Şunu diyeceksin ki bu beyaz nereden çıktı?
1: Ben onu diyecektim, ben biliyorum. Başka bir gün Bedri abime eşlik etmiştim. Bu güzel dörtlüğün yazarı da Bedri abimizdir. Harika bir dörtlük yazmış.
0: Neden yazdım? Hani derler fincan etrafı yeşil, fincan etrafı
1: sarı.
0: Ama bizim dinlerin fincanların çoğu etrafı
1: beyaz olur.
0: O dörtlüğü de ben yazdım.
2: Şimdiye kadar Yervant Bey, Bedri Bey yüzlerce, binlerce konser çıkmışsınız.
3: Evet.
2: Ekran karşısında. En önemli sahneler hangileri oldu acaba?
0: Yani inanır mısınız, ben fazla bir şey ayırt edemem çünkü hepsi ayrıydı. Sahneye çıktığınız zaman hasta olsanız bile her şeyi unutuyorsunuz. Mesela hemen çağrışım yaptı. Benim rahmetli babamı kaybetmiş. Ben o gece sahneye çıktım. Çıkmak mecburiyetin değil.
1: Aynen benim öyle oldu.
0: Aynı öyle. Aynen senin öyle oldu. Bu yüzden hiç hasta bile olsanız hiçbir şekilde ayırt etmedi. Ve onun için de bugünlere kadar geldik. Seviyoruz da. O da çok önemli. Bir sevmek.
2: Kesinlikle. Evet.
1: Ama benim mesela İzmir'de çok sevgili Şehmus abimiz, benim hayatımı anlatan kitabın yazarı, ile birlikte kitabın imza günü için İzmir'e gitmiştik. İzmir'de böyle bir konser hiç düşünemiyorum. Harika bir şey olmuştu.
0: Ne güzel.
1: Çok böyle o merdivenler dahi tıklım tıklım dolu. Ve çok ağlamıştım. Sami Azin Ses için sen onun harika bestesine bir klip çektin abi.
0: Evet.
1: Ben de o klipte oynadım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Onu söylesek ve klibin de anonsunu yapmış olduk zaten. Hadi görelim.
0: Bir kutu okuyalım, böyle bakalım.
1: Sen demiştin ya, ben bileydim buna bir taksim yaptırdım önceden.
0: Evet.
1: Ben şimdi yapayım.
0: Yine yaparız.

0: Elinize ağzınıza sağlık. Yerhan Bey, ne okumayı düşünüyorsunuz?
1: Rahmetli babamla birlikte ipekçilik, puşucilik yapmış Hüsnü İpekçi. Aynı zamanda Celal Güzel Ses'in baş kemanisi, ki ben ilk nota derslerini zaten Hüsnü İpekçi'den almıştım. Onun bir derlemesidir. Eşref abiyle birlikte yapmışlar. Eşref Atay da Diyarbakır'ın nadide seslerindendi. Onu okumaya çalışacağım. Biraz belki sözlerinden biraz değişiklik ben yapmadım. Ben öğrendiğim kadar ustalarımdan onu yapmaya çalışayım. Bediye abimden de destur alalım. Müsaaden var mı abi
2: Rica ederim.
1: okumuz?
2: Seve seve.

0: Niye ben bir yerde böyle duydum. Yanağında güller açmış ezel bahar mı?
1: Ne güzel.
0: Değil abi.
1: Sizler de çok güzel bir program oldu.
2: Sizin sayenizde, sizin güzel enerjinizi, güzel yüzünüzü, hikayelerinizi ve özellikle duygunuzu paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Her zaman da
0: evet, biz teşekkür ediyoruz.

0: sesli dostlar.
1: Akşam sefası bu akşam TRT Müzik'te.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
3: Ziyarete gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
2: En çok jest yapan kart. Jest kart.
4: Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç.

0: Sevgili Safa Hocam ve Bes Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Elleriniz, emeklerinize sağlık. Harika bir performans oldu. Yani bütün yorgunluğumu bugün attım sayenizde. Merak ediyorum, bu albüm hikayesi nereden çıktı? Bu düzenlemeler, bu çalışmalar.

0: Çalışmalar çok özel çalışmalar. Bir müzisyen olarak söylüyorum. Çok özel çalışmalar. Çok emek harcandığı belli. Bunun muhakkak bir hikayesi olmalı. Nedir hocam?
1: Tabii tabii olmaz mı? Bu uzun süren bir yaşam öyküsü aslında. Bütünüyle bizim profesyonel olarak bir arada olduğumuzun aşağı yukarı birinci senesindeyiz.
0: Birinci senesindeyiz.
1: Ve bu çalışmaların ortasında aşağı yukarı Spark yani Kıvılcım isimli albümümüzü kaydını yaptık. Parçalar, düzenlemeler bundan işte pandemi öncesine falan dokunuyor aslında. 2018-2019 tarihli düzenlemeler var. Ali Reis'in takasının tarihi 2018. 2 sene önce, şeyden önce pandemiden. Katibim Üsküdar'a giderken 2019. İşte ondan sonra pandemi patlak verdi. Ortalık birbirine girdi. İşte o kasırgadan sonra biz bir araya geldik. Tekrar yani gitarist olarak Cem benim kadim dostum. 30 senelik arkadaşım. Meslektaşım. Kardeşim.
0: Çok eski dostum. Harika.
1: Biz birlikte bir şeyler yapalım diye ne zamandır aslında hayalini kuruyorduk. İşte kolları sıvayıp oturup çalışmaya başlayınca yavaş yavaş bu düzenlemeleri bir dokunalım istedik. Dokunmaya başlayınca yavaş yavaş sahneye taşıdık. Sahneye taşıyorsak o zaman stüdyoya da girip bunları bir kaydedelim dedik. Bu albüm böyle çıktı. Cem'in stüdyosu da kaydettik bunları. Yani kendi stüdyomuz içinde çok rahatlıkla çalışmış olduk. Güzel bir müzik çıktıysa ne mutlu bize.
0: Yani müzik yani gerçekten sanat olmuş. Çok etkileyici olmuş müzik.
1: Teşekkürler.
0: Maalesef uzun zamandır hani günümüzde müzik dinlenmiyor. Yani biz müzisyenler adına içimizde konuşursak müzik çok nadir insanları dinleyebiliyoruz. Nadir albümlerde, nadir müziklerden, nadir işlerden diyeyim kaba tabir onlardan bir tanesi olmuş. Çok çok tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık tekrardan.
1: Çok, çok teşekkürler.
0: Hazır sizi bulmuşken olabildiğince albümden eserler dinleyip izleyicilerimizden de sizlerin bu müziklerinizin paylaşmasını ve dinlemesini istiyorum. Şimdi acaba ne çalacaksınız? Bizlere ne sunmak istersiniz?
2: Şimdi yine Safa Hocam'ın düzenlemesiyle Altın Yüzük Var Benim türküsünü çalacağız ama çok özgün bir düzenleme. 8 ölçü temadan sonra artık çeşitlemeler başlıyor ve düzenlemeyi yapan aranjör kimliğinden bir besteci kimliğine dönüşüyor ve yeni motifler, yeni cümleler ve eserin ortasında da işte gitaristlerin kendini daha özgür ifade edebilmesi için bir kadans kısmı var. Orada da gitaristler kendi doğaçlamalarını, özgün cümlelerini sergiliyor.
0: Harika. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Hocalarım, buyurun.

0: Gerçekten insanın dinledikçe dinleyesi gelen bir çalışma olmuş. Düzenlemeler hocam size mi
1: Evet,
0: ait?
1: evet.
0: Birlikte mi yapıyorsunuz? Siz düzenliyorsunuz herhalde.
1: Düzenlemeler benim ama arada işte biraz önce Cem'in de söylediği gibi doğaçlama kısımları yazdım özellikle. Biraz daha organik olsun sahnede, daha değişken şekilde insanların albümümüzde dinledikleri cümlelerden daha farklı şeyler de duysunlar.
0: Evet,
1: Canlı doğaçlama
0: kesinlikle.
1: partileri olsun. İş buna dönünce bu sefer yani düzenlemeleri tamamen ben yaptım da diyemiyorum. Çünkü
0: Anlıyorum, evet.
1: Cem'in de
0: Şey
1: arada
0: kendisinden
1: kendi
0: kat, evet.
1: kadansını yazdığı ettiği şeyler var. Nitekim birazdan çalınacak parçadaki ara doğaçlama kısmı olduğu gibi Cem'e
0: Oh.
1: aittir. Ama omurga bütünüyle düzenlemeyi ben yaptım diyebilirim. 2019 tarihli bir çalışma bu, Üsküdar.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bu mesleki hayatınızda yapmış olduğunuz çalışmalar genellikle bir eserlerin düzenlemesi konumunda mı oluyor ya da klasik bestecilerin eserlerinin de bir konserler veriyor musunuz?
1: Bunu sen cevapla
2: Şöyle
1: bence.
2: şimdi tabii Safa Efrem gibi kıymetli bir figür var. Çok kısa Safa Hocam'dan da bahsetmek istiyorum. 30 senelik dostluğumuzun başlangıcı tabii ki benim bir gitar talebesi olarak Safa Efrem'e olan büyük hayranlığımla başladı. Kendisi gitar camiasının akademi olsun,
0: Evet.
2: bestecilik olsun, organizasyon tarafı olsun her alanda çok kıymetli eserler vermiş bir üstadımızdır. Çok değerlimizdir Safa
0: Evet.
2: Efrem. Repertuarımız özgün orijinal kompozisyonlar, düzenlemelerin yanı sıra farklı eserler de çalıyoruz ama yavaş yavaş. İlk albümde Kıvılcım'ın bir hikayesi var aslında. Neden Kıvılcım adını seçtik? 21. yüzyılın başında gitar ne konumdaydı? Sonra neler oldu? Burada hocama bırakmak istiyorum sözü.
1: Son yıllarda gitar dünyası seyircisini kaybetti. Biz kendi aramızda bunun sürekli değerlendirmesini yapıp üzülüyorduk. Çünkü ta 90'lı yılların başında bir gitar festivali olduğunda mesela
0: Evet.
1: büyük salonlar işte markalaşmış çok önemli özel isimler gelirdi ve o salonlar dolup taşardı.
0: Evet.
1: Tıkım tıkışık gelirdi
0: Evet.
1: insanlar, rağbet ederlerdi, teveccüh
0: Evet.
1: gösterirlerdi. O yavaş yavaş azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Ya dünyaca ünlü bir gitarist, bir gitar ustası, üst usta bir sanatçı geliyor. İşte 2000 kişilik salon 30 kişi,
0: Maalesef.
1: 100
0: Evet,
1: kişi en
0: evet.
1: fazla. Şimdi
0: Evet,
1: bunun
0: ağzınıza sağlık.
1: sebepleri var. Biz faturayı kendi adımıza, kendimize çıkarttık gitar camiası olarak. Bunu biraz biz yaptık. Yani akademinin etkisi çok büyük. Tırnak için daha akademik, daha sanatsal filan diyerek sahneye taşınan eserler seyirciye mal oldu.
0: Çok
1: Kimse
0: güzel.
1: bunları dinlemez oldu, dinleyemez oldu. Dolayısıyla uzaklaşıldı ve bu çok böyle kabul edilesi bir mesele değil. Yani profesyonel olarak bakıldığında gitar müziği çok cazip, insanın doğrudan yüreğine dokunan, biraz pozitif ayrım yapayım kendi şeyimize. Öyle bir müzik aslında. Ama bunu unutturanlar da biziz. İşte biz bu albümle, bu kıvılcımla yeniden oradaki güzelliği belki insanlara taşıyabiliriz ümidini taşıyoruz bir yandan. Repertuarımız da o yüzden daha bu topraklara dokunan,
0: Evet,
1: daha
0: evet.
1: bizden olan renklerden oluşuyor. İnşallah işe yarar.
0: Şunu söyleyeyim. Gerçekten ihtiyaç olarak bir şeyler üretmek ve çaba harcamak çok değerli. İyi ki varsınız hocam. Sizler de
1: Eksik
0: iyi ki
1: olmayın.
0: varsınız. Çok güzel
1: Sağ olun.
0: çalışmalar. Eminim ki karşını bulacaktır. Yani
1: İnşallah,
0: bunda zaten
1: inşallah,
0: şüphe
1: inşallah.
0: olmaz. Siz yeter ki sağlığınız, varlığınız daim olsun
1: İnşallah,
0: çalışmalarınız.
1: inşallah. Sağ olun.
0: Şimdi ne çalacaksınız öğretmenim?
1: Şimdi Üsküdar'a bir yolculuk var.
0: Ah, çok
1: Üsküdar'a giderken.
0: büyük heyecanla bekliyoruz. Buyurun.

0: Üsküdar'a yani giderken nereden çıktık ben anlayamadım.
1: Niyetlendik en azından. Oraya doğru.
0: Harika bir düzenleme olmuş. Emeklerinize sağlık. Harika. Çok çok çok çok çok güzel, çok etkileyici. Bu düzenlemenin bir hikayesi var mı hocam? Bu
1: var.
0: Yani var. Bayağı üstüne sanki düşünülmüş.
1: Evet.
0: Hikayesi olan bir düzenleme olmuş.
1: 2019 yılında okulda odamda çalışırken inanılmaz bir yağış başladı. Seller götürüyor Üsküdar'da benim okulum. Ve bir anda bu melodi geldi aklıma. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur derken seller götürüyor dışarıyı. Ve gitar vardı elimde. Sonra hemen işte şiirler yazmaya başladım. Kalem oynamaya başladı yani. Kalem oynamaya başlayınca biraz işte kalem farklı taraflara doğru çekmeye başladı. İşte ton değişiklikleri, modülasyonları, araya bir de doğaçlama falan diye çerçevesi çıktıktan sonra uzunca bir süre yani rafine olarak o aranjman üzerinde çalışmış oldum. İlk versiyonu bunun 3 gitar için. Onun da kaydını yaptık ama daha sonraki işte dönemde 2 gitar versiyonuna uyarlama yaptım. Sağ olsun Cem'le beraber dokunmuş olduk.
0: Çok güzel olmuş. Emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Peki farklı gitar stilleri ile ilgili ilgileniyor musunuz? Öyle var mıdır?
1: Son 2 yıllık bir maceramız var. Gypsy Jazz'a merak saldık. Aslında
0: benlik.
1: O her daim olan bir meraktı. Transatlantik Gitar Trio konserini izledim. 2024 yazında. İnanılmaz bir etki altında kaldım. İşte onların repertuarından bir parçayı transkribe ettim. Ya buna bir dokunayım acaba neresinde ne var filan derken o içine iyice çekmiş oldu. Sonra arkadaşlarımı kandırdım ki böyle bir şey var. Beraber bir dokunsak buna filan diye. En sonunda işte caz tarihindeki sonradan araştırınca çıkıyor meydana. İlk plak kaydı 1917 tarihli plak kaydında yer alan bir esermiş. Tiger Rag isimli eser. Onu çalmışlar. Benim de etkisi altında kaldığım eser oydu. İşte yazınca biraz daha araştırdım. Çok basit, saf bir melodi. Ama doğaçlama döngüleriyle sabaha kadar çalınabilir bir müzik. Artı Gypsy Jazz gitarları, çelik telli gitarlar olunca o bambaşka bir renk katıyor. Biz ama klasik gitarlarla dokunuyoruz.
0: Bu yine sizin düzenlemeniz değil mi?
1: Lütfederseniz beraber çalalım bunu.
0: Çok isterim. Çok onur duyarım.
1: Ne güzel.
0: O zaman çalmadan önce geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok mutlu olduk. İzleyenler de çok mutlu olmuştur.
1: Eksik olmayın.
0: Yolunuz zaten açıktır. Buna bir şey söyleyecek bir şey yok. Önemli olan sizden sonraki gelen gençlerin dünyada, ülkemizde özellikle gitar izleyenlerin çoğalması dileğiyle, sizlerin vesilesiyle. Buyurun.
1: Biz de davetiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Hürmetler. Çok sağ olun.
1: Açık olsun.
0: Çok teşekkür ederiz.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar herkese. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerimizle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazır mısınız? Efendim, Aşk Gözünden programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Evet, ben de kıymetli izleyicilerimize bir merhaba demek istiyorum. Hepsine saygı, sevgi, hürmetlerimi iletiyorum. Yine birbirinden değerli türkülerin, deyişlerin, nefeslerin, oyun ezgilerinin olduğu güzel bir repertuarla gönül kapılarını araladık. Umuyoruz gönüllerine göre olur.
0: Olur inşallah. Güzel bir repertuarımız var dedik. Güzel bir deyişle devam edeceğiz. Ahu Figan Dilber diyeceğim. Sözler Ali Hakkı Edna, müzik Tahir Palalı, aktaran İbrahim Erden Baba, Ozan Figani. Buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ederim
0: Deniz.
1: hocam.
0: Ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel bir deyiş. Ozanların dili çok güçlü. Halk şiirinin zaten kendisi olduğu gibi çok güçlü ama ozanlar burada çok ayrı bir yerde duruyor. Ozanların dili, mana alemi çok güçlü. O son dizede diyor ya, gözün ister tenden canım kopara, ellerin fermanı yazdı yazıyor. Ne kadar güzel betimlemiş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gerçekten madem şiir dediniz sizin aşk özünden can gözünden evet şiir kitabınızdan ben de bir şiir okumak istiyorum. Türküler bizi söyler. Evet. Müsaadenizle gözlüğümü takayım hocam. Şöyle bir açış alabilir miyim arkadaşlar?

0: Türküler bizi söyler. Aşk ile dile gelir. Türküler bizi söyler. Dertlere derman olur. Türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur. Gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur. Türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.
1: Ediyorum. Hocam kaleminize sağlık.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın Deniz.
1: Hocam sırada şimdi sizin okuyacağınız bir eser var. Gel Gönül Yola Gidelim. Sözler Pir Sultan Abdal, müzik Erol Parlak ve Erdal Erzincan.
2: Bu çok eski zamanlarda ortaya çıkmış bir eser. Pir Sultan Abdal'ı hem anmış olmak için hem de programımızda bu güzel eseri halkımızla paylaşmak için repertuara aldık.
1: Ne ettiniz?
2: Pir Sultan Abdal yüzlerce yılı aşan hikmetli sözleriyle bugün hala canlı ve dipdiri yaşıyor. 16. yüzyılda yaşamış bir şair, mutasavvıf. Şiirlerinde doğa, hasret, gurbet, ayrılık, özellikle mücadele temaları çokça var ama bunların yanında insan ve hak sevgisi, edep, erken ve yola dair kavramları da sıkça işlemiş. İşte bu şiirde de bu yola dair kendi ifadesi, gel gönül yola gidelim, yol haktan öte mi dersin, bir gerçeğe hizmet eyle, emeğin yite mi dersin, gerçeğe hü. Bu Anadolu tasavvufunda bunlar hep kullanılan kavramlar, gerçeğe hizmet eylemek, gerçeğin yolunda olmak, gerçeğe hizmet edenin emeği yitmez derler zaten. Onu da burada dile getirmiş oldu.
1: Ne güzel. Şimdi biz de o zaman gönlümüzü o yola bırakıyoruz ve sizin o güzel sesinizi, yorumunuzu.
2: Arkadaşlar birlikte icra edelim dilerseniz.
1: Haydi bakalım.
2: Oldu mu?

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel söylediniz. Şimdi bir Çorum bozluğa var sırada. Niye gamlanırsın divane gönül? Aşık Şekip Şah'a doğru.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Şimdi Şekip Usta'dan önce şunu belirtmekte yarar var. Bunlar aslında bozlak değil. Ama bozlak çok klişe olduğu için özellikle bu Kürdi dediğimiz ses dizisi içerisinde, makam dizisi
0: Evet.
1: içerisinde bozlaklara benzetilerek bunlar deme.
0: Öyle mi? Ha, ben
1: Tabii
0: Çorum
1: de,
0: bozağı dedim ama
1: yok ama
0: bozlak olarak.
1: işte hep piyasada böyle hep müzik piyasasında her
0: Evet,
1: şey
0: öyle
1: bozlak oldu.
0: biliyoruz.
1: Kürdi olan bütün uzun havalar bozlak oldu. Bunlar bozlak değil.
0: Değil diyorsunuz.
1: Bunlar deme.
0: Evet.
1: Değiş, hatta yakma da deniliyor bazı şeylerde. Yine o Çorum bölgesinde.
0: Evet.
1: Özellikle Alevi Bektaşi konulu olanlar böyle uzun havalara da yakmalar falan deniliyor. Oldu mu? Yani bu merkezde. Bozlak
0: Evet.
1: başka bir durum. Ama böyle yerleşti mi acaba bilmiyorum. Bu şekilde kullanılıyor. Biz ama buradan küçük bir dipnot vermiş olalım izleyicilerimize. Şekip Şah'a doğru ozanımız, ustamız hak rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bu bölgenin, bu üslubun çok büyük ustalarından, büyük ozanlarından bir tanesiydi. Çok kıymetli eserler bıraktı arkasında bizlere. Asıl ismi, soy ismi Aykaç. 1932'de Çorum merkeze bağlı Evci Ortakışla köyünde dünyaya geldiğini biz öğreniyoruz bilgilerden.
0: Evet.
1: Babası da aşıklık geleneğinin temsilcisi. Zaten şiire dair, geleneğe dair, saza dair ilk bilgilerini ondan ediniyor. İşte daha sonraları soy ismini değiştirerek Şah'a doğru olarak yapıyor. Bunu öğrenmiş bulunuyoruz. Çocukluğundan itibaren gelenekle, sazla, sözle ilgileniyor. Eserleri genellikle Alevi Bektaşi inancı görüşlerini taşımakla birlikte hem ilahi aşkı hem de işte beşeri aşkın hallerini konuda edinmiş. Doğa, hasret, gurbet, ayrılık temaları da çokça işlenmiş. 95 yılında Hakk'a yürümüştür. Kendisine rahmet diliyoruz.
0: Evet, rahmetle
1: Bu
0: anıyoruz.
1: niye gamlanırsın divane gönül, elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir. Ben
0: Değil mi?
1: dertliyim diye şikayet etme,
0: Ya.
1: aşıklara böyle cefa az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir.
0: Yaz
1: Bu
0: gelir.
1: muazzam söyleyiş Musa Eroğlu hocamızın, ustamızın sesinde can buldu.
0: Evet.
1: Bizlere ulaştı ve hepimizin gönlünde yaşıyor. Bugün de sizlerden
0: Ben de
1: dinleyeceğiz.
0: okumaya çalışacağım. Bakalım, her gamın bir ferahlığı var.
1: Evet.
0: O duyguyla. Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık Deniz.
1: Eyvallah hocam.
0: Sedat,
1: Teşekkür
0: eline
1: ediyorum.
0: sağlık, gönlüne sağlık. Ne güzel bir paylaşım oldu. Uzun Hava'ya Abdurrahim Karakoç, sözler Musa Eroğlu
1: Musa Eroğlu
0: ustamız,
1: müzik. Evet.
0: müziği Nefis Mihriban eserinde bağlamış olduk.
1: Ne güzel oldu hocam. Türkülerimiz ne güzel.
0: Evet.
1: Bazen ben böyle ne diyeceğimi unutuyorum. Çünkü türküler böyle beni bir transa geçiyor. Başka bir
0: Evet.
1: frekans.

0: frekansı
1: ya
0: geçiyorum.
1: Bazen laf bitiyor yani sözün bittiği yer deniliyor ya işte laf bitiyor. Anlatamayınca insan işte o zaman bir türkü söylemek gerekiyor.
0: Aynen öyle. Hocam bu programın mimarı sizsiniz. Aşk Özünden programımızın. Bu repertuarı siz hazırladınız. Birbirinden ahenkli türküler. Ben o kadar severek okuyorum ki, siz de o kadar canı gönülden dinliyorum ki. Zaten arkadaşların sanatına diyecek bir söz bulamıyorum. Şimdi bir Rumeli türküsü okuyacağız. Yani o kadar dengeli ki repertuar. Hani
1: Evet.
0: yöreler. Gerçekten sizi tebrik ediyorum.
1: Şöyle sevgili Deniz, aslında bizim kültür coğrafyamız Anadolu ile sınırlı değil, onun çok ötelerine gidiyor. Bu türküler yakın zaman önce kaybettiğimiz o büyük topraklardan gelen insanların hepsinin Anadolu içerisinde bir araya gelip oluşturdukları o muhteşem zenginliğin parçası. Yani buradan baktığımız zaman en yakın kesimde işte Rumeli coğrafyası, Kafkaslar, Kerkük gibi coğrafyalar da bizim kültür coğrafyalarımız. Hepsinde ayrı seviyoruz. Hepsinin ayrı güzelliği var. Hepsinin gönlümüzde ayrı yeri var. Zaten sahip çıkmak da böyle olmalı bana göre. Ayırmadan ve kayırmadan. Tamam, gönlünüzde bir aslan yatabilir, bir yer çok kendi kültürünüz, kendi içinden doğduğunuz, yetiştiğiniz topraklar olabilir ama bunların tamamı ayrı güzellik. Hepsinin ayrı bir letafeti var, ayrı bir hoşluğu var, hepsinin ayrı bir hazzı var.
0: Çok güzel bir kültürüs oluyoruz. Çok şanslıyız bence. Şimdi melodisindeki zarafet ve duygusundaki derinlikle Bülbülüm Altın Kafeste türküsünü sizden dinleyeceğiz. Rumeli türküsü, kaynak Ali Şevket Öndesev, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Buyurun hocam.
1: Peki, arkadaşlarım hep beraber yapalım dilerseniz.

0: Ne güzel söylediniz hocam. Yüreğinize, o güzel sesinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Ben de türkülerle gömün beni diyeceğim. Derdi Yoklar Ali Ekber Aydoğan.
1: Evet, Derdi Yoklar ikilisi idiler. Ali Ekber Aydoğan, ağabeyimiz diyeyim. Bizim de yakın dostumuzdu. Tabii, çok sıkça yan yana geldiğimiz zamanlar oldu. Bu türküler, bu türküde vasiyet ettiği gibi türkülerle de defin edildi.
0: Gerçekten öyle,
1: evet,
0: mi defnedildi?
1: Çok kıymetli bir müzisyendi, bir ozandı. Çok güzel eserler bıraktı. Zaten Derdi Yoklar ikilisi olarak çok kıymetli albümler de yaptılar. Halkımızın gönlünde de ayrı bir yerleri oldu ama Ali Ekber Aydoğan abimizin değeri de ayrı bir güzellik diye öyle diyeyim.
0: Peki gerçekten böyle hayattan muradını alamamış, mutlu olamamış bir insan mıydı acaba?
1: Ya şimdi ozanların doğasında var biraz genel bir şikayet hali. Aslında herkesin adına genel şikayet hali ama sonuçta da dünya çileli bir dünya.
0: Evet.
1: Herkesin bir şikayeti var.
0: Herkesin
1: İster istemez derdi var, tabii çilesi
0: aynen
1: var.
0: Öyle.
1: Onun şikayetleri de böyle dizelerde ortaya çıkıyordu.
0: Aynen. Bu ağıt bir vedadan çok bir türküyle de aslında hayata teşekkür etmek gibi de bana yansıyor aslında.
1: Evet, evet.
0: O zaman buyurun arkadaşlar, türkülerle gömün beni diyelim.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Ne
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Tekrar rahmetler
0: Evet.
1: olsun. Sıradaki eserimiz Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedile, Konya türküsü. Kaynak Vasfiye Baransel, Muzaffer Sarı Sözen
0: Evet.
1: derlemesiyle.
0: Çok hoş bir eserdir bu. Hani ben bazı eserler için şöyle diyorum. Okyanusta bir istiridye diye içinde bir tek inci, ikincisi yok yani. Öyle güzel
1: Ne
0: eserlerden bir
1: güzel
0: tanesi.
1: katmış.
0: Ruhu çok güzel, zarafeti çok hoş, ezgi yapısı, üslubu çok hoş. Onu seslendirmeye çalışalım.

0: Gönlünüze, ruhunuza sağlık hocam. Ne güzel
1: Teşekkür
0: söylediniz.
1: ederim. Sağ olasın.
0: Vallahi.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
0: Şimdi ben yine programımızın adını taşıyan sizin çok özel kitabınızdan, şiir kitabınızdan, Aşk Gözünden, Can Gözünden kitabınızdan bir şiir daha okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Evet, yine böyle dertli güzel bir fon isteyeceğim. Ne bilsin? Göçün alıp gamlı gamlı yurdundan çıkan bilir, çıkmayanlar ne bilsin? Gurbet elde geçen ömrün ardından bakan bilir, bakmayanlar ne bilsin? Ah ile taşlara vurup başını, gece gündüz zar eyleyip işini, hasret çekip gözlerinin yaşını, döken bilir, dökmeyenler ne bilsin? Gurbetin çilesi düşüp kastıma, hasret kalıp yarenine, dostuna, gurbet kara bulut gibi üstüne, çöken bilir, çökmeyenler ne bilsin? Yar aşkıyla gizli gizli ağlayıp, azgın yaralara hasret bağlayıp, sinesini ateşlere dağlayıp, yakan bilir, yakmayanlar ne bilsin? Hocam, bu nasıl bir yürektir?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Senin
0: nasıl
1: de
0: yazıyorsunuz
1: yanına sağlık.
0: şiirleri böyle?
1: Yaşanmışlıklar. Hepimizin yaşanmışlıkları.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyoruz bizlerle de paylaştığınız için bu eserlerinizi. Şimdi sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait Ah Le Yar Yar türküsünü okumak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Teşekkür ederim
1: Deniz, ne
0: hocam.
1: kadar güzel oldu. Tabii hep geçmişin birikimlerini tüketmek yerine bugün de üretimler var. Bugün de farklı bir ruhta, farklı bir zamanda yaşıyoruz ve insanoğlu her dönemde yeniden yeniden kendisini üretiyor. İşte müzikte de öyle, tıpkı doğa gibi. Ve bu güncel üretimlerde geçmişle bugünün bağını kuruyor, geleceğe doğru bir atılım yapıyor. Çok güzel oluyor, çok da güzel bir eser. Toplumumuz tarafından da sevildi.
0: Yücel Erzen'e de tekrar sevgiler, selamlar gönderiyorum ben de. Sırada Vay Edalım sözü müziği size ait olan bir eser var hocam. Biraz hareketlenelim mi, ne
1: Evet, bu
0: diyorsunuz?
1: kadar lirizmden sonra biraz hareketlenelim. Ben saz değiştirmek durumundayım. Diğer sazımızın üslubuna daha yakışıyor. Arkadaşlar birlikte çalalım mı?

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne
1: sağ
0: güzel,
1: olun.
0: Çok nazlı
1: Sağ
0: bir
1: olun.
0: türkü.
1: Teşekkürler. Hüseyin, eline sağlık.
2: Sizin de hocam. Teşekkür ederim.
0: Urfa'ya gidelim
1: Ömür,
0: mi?
1: teşekkürler. Evet.
0: Pardon hocam.
1: Lütfen.
0: Kınıfır bedreng olur. Bedreng diyor hocam. Bununla ilgili programın başında.
1: Valla kınıfır karanfil.
0: Evet.
1: Malum karanfilin yerel söyleyişi. Bed de kötü demek yani. Hani karanfil kötü renk olur gibi bir şey çıkıyor.
0: Acaba hani bir gün aşklar da solar. Hani
1: yani bu
0: çiçekler
1: tabi yorumlamak
0: gibi.
1: Gerekirse yorumlanıyor ama belki bed değil de ben şöyle duymuştum. Bend renk, yani çeşitli renk.
0: Aa, çok daha mantıklı.
1: Renkleri böyle kademeli olur falan gibi böyle.
0: Hem
1: bend,
0: de bend,
1: kademe
0: denk.
1: Ya. Evet.
0: Yani
1: bend
0: daha
1: renk, denk. Evet.
0: Kulağa
1: kafiye de,
0: gibi.
1: Kafiye de oluşuyor ama bilmiyoruz. Hep böyle okunuyor. Bütün arkadaşlarımız böyle okudular.
0: Biz de bugün yine bilindiği gibi okuyalım
1: evet.
0: O zaman. Ama mantıklı dediğiniz. Buyurun arkadaşlar. Kınıfır bedreng olur diyelim.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Ederim
0: Arkadaşlarının
1: hocam.
0: ellerine sağlık. Çok güzel bir türkü.
1: Arkadaşlarımın gönlüne sağlık.
0: Çok güzel bir sevda türküsü.
1: Bu arada programımızın sonuna geldik.
0: Evet.
1: İsterseniz seyircilerimize teşekkür edelim, veda konuşmamızı yapalım. Ben öncelikle bizleri ekranları başında izleyen, dinleyen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yayında yapımda emeği geçen herkese, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.
0: Umarım gönüllerine göre olmuştur. Bir nebze ferahlık, bir güzellik aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle ben de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum kendilerine.
1: Sıradaki eserimiz bir Azerbaycan türküsü hocam.
0: Evet, Alma Attımlar geldi. Azerbaycanlı muganniye Leyla Rahimova'nın sesinden çok
1: Evet.
0: sevdim. Program repertuarına aldık. Bugün de izleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Azerbaycan'a da selamlar olsun. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun hocam.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Çok kıymetli misafirlerimiz, alkışlayan elleriniz dert görmesin efendim. Bir TRT klasiği olan Akşam Sefası programına sizler stüdyomuza ve sizler ekranları başındaki kıymetli misafirlerimiz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta şefimiz Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli saz üstadları ve birbirinden kıymetli solist arkadaşlarıma, sanatçı arkadaşlarıma çok kuvvetli bir alkış daha istirham ediyorum. Çok görmeyin. Sağ olun, var olun. Şükür kavuşturana diyoruz. Kıymetli solist arkadaşlarımı yerine alıyorum. Çok kuvvetli alkışlarınız Didar Aliye Koyuncu için gelsin. Ve artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok desin efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Mersi bu güzel alkışlarınız için. Şimdi şöyle sizleri biraz eski yıllara, biraz nostaljik yıllara götürmek istiyoruz. Biraz Yeşilçam tadı desek, katılır mısınız, sever misiniz? Evet, biz de çok seviyoruz. Hemen o zaman huzurlarınıza bu bir düet şarkı. Sizleri biraz Yeşilçam'a götüreceğiz ama kocaman alkışlarınızla partnerim Volkan Erkan'ı sahneye davet ediyorum efendim.

0: Wilson.
1: Tamburun ve klasik kemençenin o hisli içli tınılarından dökülen nameler gönlümüze, ruhumuza işledi, öyle değil mi? Tabii ki de Didar Hanım'ın o latif, güzel sesi. Bu güzel latif eserin ardından şöyle ritmik, hareketli bir eserle coşalım mı, ne dersiniz? Güzel bir Erol Sayan şarkısı okumak istiyorum sizlere.
2: Haydi bakalım coşku!

0: Çok teşekkürler. Elleriniz dert görmesin. Sağ olun, var olun.
1: Evet, Didar'cığım ağzına sağlık. Arkadaşlarımı da huzurlarınıza davet ediyorum. Efendim, ne çabuk geçti. Kıymetli solist arkadaşlarım da bu repertuarı sizlere hazırlamıştık. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle buluşmanın heyecanı içerisinde olacağız efendim. Sizler ekranları başındaki kıymetli misafirlerimiz, sizler stüdyodaki kıymetli misafirlerimiz. Her zaman böyle keyifli haftalar geçirmek temennisiyle önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun, var olun.

Karşınızda müziğe kendi kurallarını koymuş muhteşem bir saz. Kanun. Sesiyle, duruşuyla telli sazların en güzellerinden biri olan kanun, geometrideki dik yamuk şeklindedir. Uzun kenarı 86 ila 90 santim, kısa kenarı 40 ila 42 santim, derinliği ise 5 santimdir. Ses tablası genellikle çınar ağacından yapılır. Üzerinde sedeften veya kendi ağacından oyularak yapılmış ses kafesleri bulunur. Alt tablasında kullanılan en ideal ağaç, sesi yumuşak olarak yansıttığı için ıhlamurdur. 24 ya da 25 perdeli bir saz olan kanunun her perdesinde 3 tel bulunur. Önceleri pirinçten ya da kirişten yapılan teller, günümüzde daha dayanıklı olduğu için naylon malzemeden üretiliyor. Mandal tahtasının üzerinde Türk musikisi ses sistemine göre çakılan ve perde görevi yapan metalden yapılmış 200 kadar mandal yer alır. Kanun, her iki elin işaret parmaklarına takılan özel yüksüklerle tutturulmuş bağ mızraplarla tellere vurularak çalınır. Bazı rivayetlere göre ilk defa büyük Türk filozofu ve musiki bilgini Farabi tarafından icat edildiği söylense de, kanunun geçmişi M.Ö.'ye kadar uzanır. Mezopotamya'da Babil ve Asurlular tarafından yapılan kitara isimli çalgı, kanunun atası olarak kabul edilir. Binbir Gece masallarında da Kanuni Mısır olarak adı geçen kanun, sadece Doğu'yu değil, Avrupa'yı da büyüsü altına almış, piyanonun atası sayılan klavsene esin kaynağı olmuştur. Kanunun ağır duruşu ve duygusal sesi padişahları da etkilemiştir. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi dönüşü Dillere Destan kanunu dinleyip öyle bir büyülenmiştir ki, çok beğendiği Şahmekan isimli bir kanuniyi İstanbul'a getirmiştir. Ancak o dönemdeki icra teknikleri Türk musikisindeki sesleri rahatlıkla veremediği için zamanla unutulmuş ve Türk musikisinde bir süre yer bulamamıştır. Neyse ki 2. Mahmut zamanında İstanbul'da yaşamış Şamlı Ömer Efendi adlı kanuni tarafından geliştirilen mandal sistemi sayesinde icrası daha rahat bir hale gelmiş ve Türk musikisinin vazgeçilmez sazlarından biri olmuştur. Kanuni Hacı Arif Bey, Şemsi Bey, Ama Nazım Bey, Ferit Alnar, Vecihe Daryel, Erol Deran gibi önemli kanuniler sayesinde de eşlik ve ritim sazı olmanın yanı sıra başlı başına kendi kuralları olan bir çalgı haline gelmiştir. Kendine has duruşu ve o müthiş sesiyle yüzyıllardır nice duygulara aracı olan kanun, gönüllerimizde de, müziğimizde de her zaman baş tacımız olacak.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Evet sevgili izleyiciler, bu akşam da tekrar birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bugün de çok bir hoca, bir üstad konuğum var. Onunla size Anadolu türküleri söyleyeceğiz. Hep birlikte güzel bir repertuarımız var bu akşam da. Emre Uçar bugün konuğum. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: İyisiniz. Seni ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz.
1: Çok
0: Böyle
1: teşekkür ederim.
0: hocaları ağırlamaktan, hani müziğe emek vermiş, yıllarını akademisyenliğe vermiş, öğrenci yetiştirmiş hocaları, üstadları ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Ben hoş geldin.
1: O mutluluk bana
0: Hemen,
1: da ait abi.
0: evet
1: Teşekkür ederim.
0: eyvallah.
1: Sağ olun.
0: Sohbet edeceğiz tabii ama ben senin hemen o güzel sesinden ilk türkünü ne okuyacaksın bize?
1: Yüce Dağ başında bir garip kervan
0: Vay.
1: diyelim abi.
0: Güzel
1: Bakalım.
0: türküdür.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.

0: Ağzına sağlık Emre Hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir türküdür bu.
1: Arkadaşlarımızdan ellerine sağlık.
0: Eyvallah. Çok sevdiğim bir türküdür. Ben de yıllar evvel okumuştum. Hatta kimden dinlemiştim? Gülşen Abla'dan mı? Gülşen Kutlu mu okumuştu? Gülşen Kutlu okumuştu galiba. Hocam 1982 Malatya doğumlusun.
1: Evet abi.
0: İlk orta ve liseyi orada okudun.
1: Evet, ilk orta ve liseyi orada okudum.
0: Sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmışsın. Yıldız Teknik evet. Üniversitesi'nde şu anda.
1: Evet. Öğretim. Şu anda görevdeyim. Doktorayı da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Öğretim. Yardımcı doçent misin şu anda?
1: Şu anda evet. Eski adıyla yardımcı doçent, yeni adıyla doktor öğretim üyesi.
0: Doktor öğretim üyesi. Evet. Ha, evet. Eski evet. adıyla değil evet. mi o benim
1: evet.
0: dediğim?
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmışsın. Hayal meyal hatırlıyor gibiyim. Dereceye girmiş miydin?
1: Çeyrek finalde elenmiştim ben.
0: Öyle orada. Mi?
1: Evet. Öyle Kim? Akademiden boşluk bulduğumuz bir dönemde.
0: Kimi seçmiştin?
1: Orada Hadise'yi seçmiştim ben.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: 10 yıldır mı hocam Yıldız Teknik'tesin?
1: Yaklaşık 10 yıldır
0: Yaklaşık
1: Yıldız Teknik'teyim.
0: 10 yıldır. Peki müzik... Le nasıl ya, ailede var mı çocuk yaşlarda mı
1: evet,
0: tanıştın?
1: Babam mali sanatçıydı benim.

0: Öyle mi?
1: Evet,
0: Ne güzel.
1: o da söylüyor. Öyle.
0: Çok iyi. Abla nerede?
1: Abla şu anda Eskişehir'de.
0: Eskişehir'de müzik öğretmeni.
1: Evet, Eskişehir'de müzik öğretmeni. Evet.
0: Ne kadar güzel. Evet. Peki babadan hemen şimdi böyle böyle doğaçlamaları seviyorum ben. Mesela babandan ilk, yani 8 yaşında, 10 yaşında ilk duyduğun bir yerel bir şey söylesene babandan.
1: Valla yerel böyle bir şey.
0: İlk bir kıta.
1: Ne söyleyelim?
0: Babadan ilk öğrendiğin türkü olabilir mesela.
1: Bir tane uzun hava söyleyebiliriz mesela.
0: Söyle hadi, tamam. Çok sevinirim. Arguvan mı? Malatya mı?
1: Evet, Arguvan.
0: Ya lütfen.
1: Sol alabilirsin. Bu arada usta Teslim Budak'tan da bunu dinlemişliğimiz var. Arguvan havası deyince ilk akla tabii ki Teslim Budak gelir. Onunla da konserlere gitmişliğimiz var. Oradan ruhuna şad olsun onun da.
0: Allah rahmet eylesin.

0: böyle küçük bir şey.
1: Baba bir şey çalıyor mu?
0: Bağlama yok, babam mu? Sadece ama solisti. Evet, solisti. Evet, solisti.
1: Yaşı kaç şimdi babanın?
0: Babam 51 doğumlu.
1: 51 doğumlu, evet, maşallah. 51 doğumlu. Allah uzun ömür versin.
0: Sağ olun, Allah razı olsun.
1: Repertuar, sesi nasıl? Dik mi?
0: Evet, tizdir sesi. Tiz mi? Evet, dik bir sesi vardır, evet.
1: Evet. Peki, Üstad, öğrencilerinle aran nasıl? Yani bu halk müziğine, türkülere, müziğe ilgi, yetenekli, böyle işte başarılı öğrencilerim var mı?
0: Tabii ki bizim bölümümüzde halk müziğinden gelen öğrencilerimiz var. Halk müziği enstrümanları çalan öğrencilerimiz var. Söyleyen öğrencilerimiz var. Onlarla biz Türk Halk Müziği Topluluğu dersini beraber yapıyoruz. Ben gayet memnunum kendilerinden. İnşallah kendileri de benden memnundur.
1: Her türlü yöreyi okuyorlar mı?
0: Evet, yani elimizden geldiğince bütün yöreleri icra etmeye çalışıyoruz.
1: Kaç öğrencim var hocam?
0: Şu anda Türk Halk Müziği Topluluğu'nda yaklaşık 15 öğrencim var. Genel tabii ki bağlama çalıyor.
1: Renk sazları çalan var mı?
0: Renk saz da var, evet. Üflemeli çalan arkadaşlarımız var. Yaylı çalan arkadaşlarımız var. Öyle götürmeye çalışıyoruz.
1: Ne güzel hocam, valla sizler öğretmenlik, hocalık kutsal bir meslek.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Şimdi şu yüksek eyvanları çok severim ya. Senin sesine de çok uygun, tarzına.
0: Tabii ki.
1: Onu okur musun bize?
0: Tabii ki, tabii ki. Memnuniyetle.
1: Aslında Hüsnün Ey Dilber vardı ama evet. bir babadan bir örnek verdin. İki uzun
0: hazır var, Malatya'ya gitmişken bir de
1: evet, yüksek eyvanlar,
0: evet.
1: Onu okuyalım işte.

0: Emre hocam ağzına sağlık.
1: Evet. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Buradan Hakkı Coşkun Usta'ya rahmet dileyelim. Ondan ilk
0: Allah rahmet
1: dinlemiştim.
0: eylesin.
1: Ondan feyiz alarak tabii ki.
0: Ne kadar güzel türkü
1: Evet.
0: değil mi ya?
1: Çok
0: Çok
1: güzel türkü.
0: severim.
1: Çok
0: Bunun
1: güzel türkü.
0: bir büyük ihtimalle her türkünün olduğu gibi bunun bir hikayesi de var.
1: Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki.
0: Türkülerin
1: Var.
0: öyküleri var.
1: Evet.
0: Bir çıkış nedeni var.
1: Evet.
0: Mutlaka bir yaşanmışlıktan çıkıyor
1: Evet.
0: çoğu.
1: Zaten halk müziğimizin kıymeti de burada.
0: Değil mi? Aynen.
1: Hepsinde bir yaşanmışlık var.
0: Tabii. Samimiyeti, sahiciliği oradan kaynaklı bence. Büyük ölçüde. Bu topraklarda çok çok güzel insanlar yetişmiş. Yani ozanlar, insanımız çok güzel. Güzel bir ülkemiz var. Toprağı güzel, insanı güzel, türküleri güzel. Peki yeni evli misin Emre?
1: Evet, evliyim. İki
0: Çocuk?
1: çocuk babasıyım.
0: Allah bağışlasın.
1: Ellerinizden öper.
0: Müzikle alakaları var mı? Mutlaka vardır.
1: Evet, kızım biraz ilgileniyor.
0: Çok iyi.
1: 8 yaşında bir kızım var. 3 yaşında bir oğlum var.
0: Adları
1: Kızım
0: ne?
1: kızımın ismi Asya. Oğlumun ismi Ali.
0: Ne güzel.
1: Evet, kızım biraz yavaş yavaş yavaş böyle ilgilenmeye başladı müzikle.
0: Asya ile Ali'nin müziğe Asya'nın var diyorsun.
1: Evet. Biraz
0: Kulağı
1: daha.
0: iyi.
1: Evet, biraz daha. Şimdi TRT'nin korosuna gidiyor. Evet, TRT'nin korosuna başladı.
0: 8 yaşında.
1: Evet, 8 yaşında.
0: Maşallah. Hanımefendi ne iş yapıyor?
1: Eşim müzik öğretmeni.
0: Abi siz
1: Evet,
0: ailece
1: okuldan
0: tamam mı?
1: evet, okuldan
0: Baba,
1: bir alt dönemim benim zaten.
0: kardeş müzik
1: Oradan
0: öğretmeni,
1: tanışıyoruz.
0: eşin müzik
1: Evet,
0: öğretmeni.
1: evet.
0: Sen zaten müziğin içindesin.
1: Evet, çocuklar da
0: Ne
1: işte
0: güzel.
1: müziğin içinde yoğrularak yetişecekler.
0: Ne güzel valla.
1: Bakalım inşallah.

0: Peki hocam şimdi hani ben repertuara devam edelim istiyorum. Şu Hüsnün Senin Ey Dilber zor bir
1: Evet,
0: uzunlamadır
1: evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Onu bir dinleyelim. Mesela ben hiç okumadım hayatımda. Denemedim yani okumayı. Ama zordur. Neydi bunun makamı? Şey mi? Hicazkar değil mi?

0: Ağzına sağlık üstad ya. Ne güzel
1: Teşekkür
0: okudun.
1: ederim abi. Sağ olun.
0: Emre, bu 2013'te O Ses Türkiye zamanında üniversitedeydin yine.
1: O sıra üniversitedeki görevden ayrılmıştım.
0: Ha.
1: Adıyaman Üniversitesi'nde çalışıyordum. İşte 2012'de evlenmiştim, Malatya'ya yerleşmiştim. Öyle bir eşimin de teşvikiyle, müzisyen arkadaşlarımın da teşvikiyle.

0: teşvikiyle böyle bir işte katılma kararı aldım.
1: Peki sonrasında hiç albüm falan yapmadın mı?
0: Yok, albüm çalışması var mı? Albüm hiç çalışması yapmadım. Hiç yapmadım.
1: Ama yapman lazım ya. Ne kadar güzel okuyorsun.
0: İnşallah bakalım, düşünüyorum yani. Şimdi biraz daha akademik olarak biraz daha rahatlamış durumdayım.
1: Evet, aynen.
0: Şimdi artık biraz daha yönelebiliriz.
1: Tabii, evet. Bence de. Yani evet. Mutlaka bir evet. Çocuklarına bırakacağın ileride evet, mutlaka evet. Bir kayıtların, kliplerin
0: evet, kesinlikle.
1: Şeyler olmalı. Beste yapıyor musun? Besten var mı?
0: Kendi çapımda yapıyorum.
1: Enstrüman çalıyor musun?
0: Enstrüman, piyano çalıyorum. Biraz ney üflüyorum. Biraz perküsyon çalıyorum.
1: Ne güzel. Evet. Keşke evet. Neyi getirseydin neyi.
0: Vallahi işte, evet. Üstatların yanında tabii. Hiç çalıyorum diyemem tabii ki.
1: Şeyle nasıl aran? Yani söz yazıyor musun?
0: Evet, söz müzik yapmaya çalışıyorum. Var da. Işte,
1: var mı?
0: Evet, eserlerin. Evet.
1: Onlardan hiç örnek bir şey.
0: Vallahi şu anda hazırda yok şu anda. Evet, yani. Ama çalışıyorum yani, yapmaya çalışıyorum
1: i̇yi,
0: kendi
1: iyi,
0: çapımda.
1: Çok iyi. Evet. Bütün, çünkü hayatın, günlük hayatın evet. Neredeyse %80'i müzikte, hem okulda hem evde geçiyor. Geleceğe ilişkin peki şey mi? Yani mesela oyunculuk, sinema, dizi, günlük hayatında müziğin dışında nelerle ilgileniyorsun?
0: Vallahi inanın ki müzik neredeyse hayatımın
1: tamamı
0: diyebilirim. Hı. Yani başka tabii ki ilgimiz var. Sanatla alakalı her şeye ilgimiz var. Sanatla hı. Uğraştığımız için sanatın her alanıyla ilgili.
1: Hobilerin var mı? Mesela hani, ben mesela çizgi roman okumayı çok severim. Ne bileyim işte balık tutmayı çok severim. O tip bir şey var mı ilgin?
0: Yani alakalı? Müzikten sonra en büyük hobim spor diyebilirim. En büyük uğraşım spor diyebilirim. Sporla zaten uğraştım. Gençliğimde de yıllarca uğraştım. Yüzme, basketbol
1: çok iyi.
0: Gibi uğraşlarım oldu. Müzikten sonra ilk sıraya sporu koyabiliriz. Evet.
1: Neyi? Üflemek çok zordur. Kendin mi üfledin? Hocam
0: işte,
1: var mı?
0: Kendim üfledim. Biraz işte evde blok flüt vardı. Blok flütün işte biraz başlığıyla çalmaktan sıkılıp işte başlığını çıkartıp ney gibi üflemeye çalışıp onunla böyle bir tecrübe ederek sonrasında işte
1: sonra
0: bir neyi alarak
1: devam öyle, ediyorsun.
0: Evet, devam ettim. Aynen. Tabii ki dediğim gibi üstadların yanında hani çalıyorum diyemeyiz. Kendi çapımızda uğraşıyoruz
1: diye. Çok iyi ya, ne olsun, evet. Sanatta uğraşmak evet. Muhteşem bir şey.

0: Ağzına sağlık
1: ya,
0: abi.
1: çok sevdiğim türkülerden
0: Evet,
1: bir tanesi.
0: benim de.
1: Çok eskiden okumuştum yine albümlerin birinde. Emrah, hiç ara vermeyelim o zaman.
0: Tamam.
1: Bence hangi birini söyleyeyim ki? İkisi de çok güzel. Mezar arasında harman olur mu? Kınıfır bedren korur. Bahçede
0: Evet.
1: yeşil çınar.
0: Evet.
1: Bahçede yeşil çınar arasında uzun hava söylüyor musun yoksa?
0: Evet. Evet.
1: O zaman hadi bahçede yeşil
0: Tamam.
1: çınarı okuyalım.
0: Tabii ki.

0: Hocam ağzına sağlık ya.
1: Eyvallah abi, sağ ol, sen de ağzına sağlık.
0: Vallahi hiç sesini esirgeme ya. Bir
1: Eyvallah.
0: mutlaka bir şeyler yapmalısın diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum. Bak
1: İnşallah.
0: rahatlamışsın kariyer olarak en
1: Evet,
0: azından.
1: evet.
0: Akademik kariyer olarak. Yabancı üniversitelerle üstad hiç böyle kültür alışverişi böyle bir de, şey kardeş üniversiteniz var mı yurt dışında bu tip işte bizim kendi kültürümüzü
1: Evet.
0: onların kendi kültürünü
1: Evet.
0: meçhettiğiniz böyle
1: Evet.
0: o tip çalışmalar yapıyor musunuz üniversite olarak?
1: Erasmus'ta bize öğrenciler geliyor. Hatta bir tane Yunanistan'dan bir öğrencimiz geldi. Buzuki çalıyor kendisi. Şimdi burada bağlama bölümünde bizde
0: Aa
1: bağlama
0: çok iyi.
1: hocalarımızla dersler alıyor. Türk Halk Müziği topluluğu dersimize de geliyor. Bizim için tabii bir kültür alışverişi oluyor. Kendisi de gayet başarılı. Ummadığımız şekilde.
0: Çok iyi.
1: Öyle.
0: Evet. Peki nasıl buluyorsun müziği? Yani bu son dönemde türkülerin durumunu işte yeni yetişen kuşak biraz teknolojiden de kaynaklı. İşte biliyorsun cep telefonuna her dünyanın her yerindeki her şeye bir saniyede ulaşıyorsun. Farklı müzik farklı müziklerin de etkilerinde kalıyor çok fazla gençler. Her türlü şeyi dinlemeliler mi yoksa kendi kültürlerinde böyle farkında olarak mı yapmalılar? Gençlere neler şey yaparsın?
1: Şimdi bundan biz çok dert yanıyoruz aslında ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte ulaşmak, bir şeylere ulaşmak ne kadar hızlıysa tüketmek de o kadar hızlı hale geldi.
0: Değil mi?
1: Bu her şeyde böyle. Gençler şimdi çok değişik müzik tarzları dinliyorlar.
0: Evet.
1: Belki bizim istediğimiz, bizi tatmin edecek kadar geleneksel müziğimize belki sahip çıkmıyorlar diyebiliriz. Ama bizler bence bu konuda biraz daha hoşgörülü tutum
0: Olmalıyız.
1: sergilemeliyiz. Çünkü yapı taşları her zaman kalıcı oluyor. Bundan 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da Türk halk müziğimiz kalıcı olacak.
0: Tabii.
1: Türk sanat müziğimiz kalıcı olacak.
0: Tabii, aynen.
1: Belirli dönemlerde belirli müzik tarzları

0: parlayıp
1: revaçta oluyor, evet, parlıyor, evet, ama parlayıp, sonunda aslına rücu, evet, ediyor. Evet, şey, evet, yani gençlik kendi ülkesinin,
0: evet,
1: yani bunu şundan soruyorum. Bizim zamanımızda, hani benim gençliğimde bu kadar şey yoktu işte. Yani internet, teknoloji, evet, dijital dünya, cep telefonu bile yoktu. Ama yine de böyle kendi kültürünün ozanlarını, sanatçılarını gençler çok bilmezdi. Özellikle daha çok hani kentlerdeki gençlerden bahsediyorum. Yine Taşlı'daki, Anadolu'daki gençler bence kendi ozanlarını biliyorlardı ama,
0: evet,
1: işte televizyon yaygınlaştıkça böyle daha çok işte Michael Jackson, işte böyle daha dünya starlarını takip ediyorlardı ama işte Mahsuni Baba'yı ya da Ruhsati'yi, işte Gevheri'yi, Erzurumlu Sümani'yi bilmezlerdi. Şimdiki gençlik, bence o dediğine katılıyorum. Hoşgörülü olmakta fayda var. Bence hem kendi kültürlerinin ozanlarını biliyorlar,
0: evet,
1: hem de dünya müziğini de takip ediyorlar.
0: Evet.
1: Ama kalıcı olan, dediğin gibi, en sonunda bizim yaşanmışlıklardan ortaya çıkmış sahici, kendi kültürünü, kendi toprağını, hikayelerini anlatan türküler kalıcı oluyor,
0: evet,
1: sonuçta. Ona sığınıyorsun,
0: evet, tabii
1: dertlenince,
0: ki,
1: kederlenince, hüzünlenince.
0: Sonuçta kendi toprağımızın, ülkemizin
1: Tabii,
0: değerleri, ozanları.
1: Tabii, aynen. Peki yine şimdi hangisini okumak istersin Emrah? Mezar Arasında Harman Olur Mu? O da çok
0: Olur,
1: güzel.
0: olur.

0: Emre, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Zor, icrası zor türkülerden birini okudun. Ağzına sağlık. Kaç kardeşsiniz Emre?
1: Biz üç kardeşiz.
0: Üç kardeş.
1: Evet, iki tane ablam var. Bir de ben.
0: Diğer müzik öğretmeni olan ablan dışında diğer ablanla ne iş yapıyor?
1: Diğer ablam da emniyet görevlisi. Polislik yapıyor.
0: Güzel. Evet.
1: Onlar da şu anda Elazığ'dalar. Elazığ'da ikamet ediyorlar. Üç tane yeğenim var. Buradan onlara da selam olsun.
0: Eyvallah. Repertuar, hangi yöreleri okumayı çok seviyorsun?
1: Vallahi hepsini seviyorum. Yani ayırt edemem.
0: Ayırt etmiyorsun.
1: Evet, ayırt edemem. Tabii Malatya yöresi bizim için Elazığ, Malatya.
0: Elazığ, o
1: yöre bizim için yeri ayrı. Ama böyle bir sıralama yapacak olursak, işte Orta Anadolu, Kırşehir,
0: evet.
1: Ege türkülerini genellikle çok severim.
0: Ben Erzurum, Kars, o bölgenin türkülerini de çok severim.
1: Evet,
0: Sivas, evet. Divriği.
1: Evet, evet. Oralar, evet, kesinlikle.
0: O bölge çok zengin.
1: Evet.
0: Kaç türkü biliyorsun sence?
1: Vallahi saymadım. Hiç. Evet. Evet. Yani.
0: Emre, programın sonuna geldik. Böyle
1: evet,
0: seni konuk ettiğimden dolayı çok sevindik, onur verdin.
1: Ben de tekrardan çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Ya ne demek,
1: çok
0: sohbet ettik.
1: Sağ olun.
0: Ne güzel müzikle geçen hayatın var.
1: Evet.
0: Hoca olarak da bu ülkeye öğrenciler yetiştiriyorsun. Başarıların daim olsun.
1: Çok teşekkür
0: Allah
1: ederim.
0: Allah yolunu
1: çok
0: açık etsin kardeşim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Senin okuyacağın bir türküyle veda edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugün öğretim üyesi Emre Uçar Yıldız Üniversitesi'nde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Emrah kardeşimi, hocamızı konuk ettim. Umarım siz de ekran başında güzel dakikalar geçirmişsinizdir. Bir türküsüyle veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

0: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine

0: Evet, merhaba sevgili TRT Müzik dinleyicileri ve izleyicileri. Hepinize grubumuzdan selam olsun. Programımıza Aşk ve Ötesi ismini koyduk. Gerçi aşktan öte ne var? İnanın biz bunu bilemeyiz. Belki bilenler varsa bize yazıp bize sonradan ulaşabilirler. Evet Göktuğ'cum, ilk şarkımızı, açılış şarkımızı biraz bize bahsetsene.
1: Tabii ki bahsederim. Çok da gururla bahsederim bu şarkıdan. Aşk Durdukça isimli şarkıyı çaldık. Bu şarkının söz ve müziği Kutlu Özmakineci'ye ait. Çok sevdiğimiz grup Yüksek Sadakat tarafından seslendirilmişti yıllar önce ve hit olmuştu o dönemler. Biz de çok severek dinlemiştik o şarkıyı.
0: Ama sevgili Murat tabii bambaşka bir yorum kattı bu esere.
1: Bu da bizim yorumumuz oldu. Evet.
0: Hatta yapay zeka zannedenler var.
2: Çok oldu. Yapay zeka zannedenler de çok oldu. Yüksek Sadakat'e bizden kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.
0: O zaman şimdi bir sonraki icra edeceğimiz eseri de biraz konuşalım. O da gene rock dünyasından bir eser. Sözü ve bestesi Emre Aydın ve Haluk Kuru Osman imzası taşıyor. Ortak yapmışlar. Emre'den de çok sevdik bu eseri. Gerçekten. Olağanüstü bir eser. Bakalım.
2: Yorumlamaya çalışayım.
0: Murat'cığım bu seferki yorumu nasıl olacak?
2: Tamam.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Haydi bakalım.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz o
1: Evet.
0: müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin.
0: Bir sonraki parçaya şöyle bir göz atalım bakalım ne varmış şimdi. Müslüm Baba'nın
1: Evet.
0: seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir
1: Evet.
0: tanesi. Bunun da anonsu sana
1: Gel
0: yakışır.
1: Bahtımın Kar Beyazı diyeceğiz. Sözleri Şakir Askan'a
0: Evet.
1: ait. Müziği de Burhan Bayar'a. Selam olsun onlara da. Okumaya çalışayım, yorumlamaya çalışayım efendim.
0: Hadi bakalım.

0: Oh, şimdi bu şarkının duygusundan çıkıp programa devam etmekte de biraz zor olacak ama Murat'ım ağzına sağlık kardeşim.
1: Biraz ya. Ateş bastı.
0: Hani ne yaşadığını

0: Ekip arkadaşlarımızla bir tanıştırmanın vakti geldi diye düşünüyorum.
1: Kemanda Semih Çelikel, kanunda Samet Çelikel, davulda Kaan Ahıskalı, klavyelerde Mehmetcan Kabacaoğlu.
0: Bu arada sevgili Göktuğ'cum, senin de efsane bir sesin olduğunu herkes de biliyor. Bilmeyenlerin de bilmesini istiyoruz tabii ki.
1: Tabii ki, memnuniyetle.
0: Hem de Murat da bir dinlensin, şöyle bir gel bahtımın karbiyazı üstüne.
2: Bir nefes alayım.
0: Sen de öyle bir şey söyle ki o da böyle ciğerimizin diğer tarafına girsin.
1: Hadi
0: bakalım.
1: O zaman size çok sevdiğim, çocukluğumdan beri söylediğim hatta Tuan isimli şarkıyı söylemek isterim. Sözlerini, Türkçe sözlerini Sezen Aksu yazmış. Bestesi de Paco de Lucía üstadımıza ait.
0: Keşke yaşasaydı da o çalsaydı, bana kaldırdı şimdi. Benim. Hadi bir deneyelim bakalım.
1: Deneyelim hadi.

0: Yoktucuğum, ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Nasıl? Efsane değil mi?
2: Evet.
0: Ne güzel ya. O kadar güzel şarkı söylüyorsunuz ki benim hiç şarkı söyleyesim gelmiyor. Sayenizde şarkıcılığı bıraktım. Çok teşekkür ederim ikinize de.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Şimdi icra edeceğimiz bir eserimiz var Muratçığım.
2: Evet.
0: Çok güzel bir eser. Sözü ve müziği Adnan Ergil'e ait.
2: Evet. Böyle ayrılık olmaz diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.
2: Haydi bakalım, buyurun.

0: Arkadaşlar, Adnan Ergil gerçekten makamsal müziği o kadar muhteşem ele alıyor ki hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek özel notaları böyle yer yerine koyuyoruz. Böyle Mozart'ın eserleri gibi. Evet. Ne bir melodi fazla, ne bir melodi eksik. En güzel eserlerin altından bir bakıyorsunuz ki Adnan Ergil çıkıyor. Şimdi yine çok özel bir eser.
1: Bir tane bir şarkı söylemeni isteyeceğim. Muhtemelen seyircilerimiz de bayılacaktır. Bize defalarca söyledin. Hikayesiyle birlikte söylemeni isterim.
0: Kum gibi sevgili Ahmet Kaya'nın eseri, biliyorsunuz sözü ve müziği kendisine ait. Ahmet Baba'yla Fransa'dan Almanya'ya bir seyahatimiz oldu. Arabayı o kullanıyordu. Ben yanındaydım ikimiz. Uzun da süren böyle bir sohbetimiz oldu. Ve tabii konuştuğumuz her şey benimle beraber arkadaşlar, ama şunu paylaşmakta da bir sakınca görmüyorum. Hepimiz adına dedim ki Ahmet abiye, Ahmet abi dedim, biz öğrenci yurtlarında sabahlara kadar senin eserlerini çaldık, dinledik, gurbet. Duygularımıza iyi geldi, bütün her şey iyi geldi, aşk acılarına çok iyi geldi. Sen bize çok iyi geldin, bütün şarkıların bizim için çok özel ama sen en çok hangi şarkını seviyorsun bir de bakalım dediğimizde, Ahmet baba döndü dedi ki, Fatih gözüm dedi, galiba kum gibi bir başka seviyorum demişti. O yüzden bunu da bir anekdot olarak söyleyelim. Ahmet Kaya'da da özel bir yeri olan kum gibi şimdi ben söylemeye çalışacağım. O muhteşem sesi vereceğim. Tabii ki öyle bir şey yok. Kendimce. Haydi
1: senin
0: bakalım.
1: Sesine çok yakışan bir şarkıdır abi.
0: Canımsın. O şeydir, şarkının kendi güzelliğiyle alakalıdır. Belli değildir.

dağlar yardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip de gitme. Barakta sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip de gitme.

0: Sesine sağlık. Güzel abim, gerçekten tüylerim diken diken oldu şu an.
1: Ama diyorum ya, o şarkıyla alakalı. Bu arada arkadaşlar, emeklerinize sağlık ve sevgili Samet. Ya Rabbim, o ne güzel bir açıştır. Bizim Samet'le Semih'le hikayemizi siz biliyorsunuz tabii de. Sevgili Semih ve Samet kardeşler, biliyorsunuz. İlk profesyonel müzik hayatına benimle beraber başladılar. Eskiden Eşref Vakti isimli bir grup kurmuştum. Daha reşit değillerdi o zaman. Fakat ekranda öyle bir parladılar ki. O kadar yeteneklilerdi ki. O günden bugüne, bugün hangi albümü açarsanız açın, içinden Kanun'da Samet çıkıyor. Türkiye'nin en büyük kanun virtüözlerinden birisi de sevgili Samet. Ve Semih de, bütün kemancı dostlara selam olsun. Hepsini ayrı seviyorum ama benim şuramda gelmiş geçmiş bu toprakların yetiştirdiği en büyük kemancıdır sevgili Semih. Murat bu arada perküsyon virtüözüdür arkadaşlar.
2: Teşekkür ederim. Eşlik etmeye çalıştım sizlere.
1: İlerleyen programlarda başka enstrümanlarda görebiliriz
2: tabii
1: belki.
2: Tabii ki efendim.
1: Ne yapayım?

0: Yapıyoruz şimdi sıradaki eserimizi. Haydi bakalım Göktuğcan.
1: O zaman şöyle yapalım, böyle üçümüzün de tınlatabildiği güzel bir MFÖ şarkısı yapalım mı birlikte?
2: Olur.
0: Evet, biz MFÖ şarkısı yapalım üçümüz beraber tınlatıp, siz de MFÖ'nün kıymetini bilin. Bence önemli bir şey. Katılıyorum. Çünkü MFÖ olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır, özel bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Lazım ama biz de onların yaptıklarını dinleyerek büyüyen
1: onlar
0: bir nesil
1: büyüdük.
0: Olarak bakalım ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz. Haydi bakalım.
1: Sen ve ben diyelim. Söz ve müziği de Mazhar Alansu'ya ait olan bir şarkımız.

Biz müzik yapanların, sanatçıların tek derdi vardır. O da sizlere iyi gelmek. Sanki Allah bizleri bunun için yaratmış. Bu görevi vermiş gibi hissediyoruz ve bunun

0: hakkını vermek için gerçekten gayretle çalışıyoruz. Eğer sizlere biraz olsun iyi gelebildiysek bu bizi bahtiyar edecektir, mesut edecektir ve programın nasıl bittiğini, bitiyor olduğunu biz anlayamadık
1: evet,
0: açıkçası.
1: Evet, anlayamadık. Sürenin nasıl geçtiğini hiç anlayamadık Furhan Bey.
2: Umuyoruz ki seyircilerimize de bu geçmiştir. Onlar da programımızın nasıl geçtiğini anlayamamışlardır.
0: Sevgili arkadaşlarımız da harika çaldılar. Sizler de muhteşem söylediniz. Bölümümüzün son eseri sevgili Muratçığım senin memleketinden, senin yöreden bir eser.
1: Evet, Kayseri'den. Kayseri'den güzel bir türküyle veda edelim tüm izleyicilerimize de. Yekte diyelim.
0: Yekte diyelim.
2: Kayseri'den bir girelim bakalım nereden çıkacağız.
0: Kayseri'den girip nereden çıkacağımız meçhul.
2: Aynen.
0: Hadi bakalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

0: Herkese merhabalar. Irmak Aracı'yla Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş
2: teşekkürler.
1: Bulduk. Sen nasılsın Irmak'cığım?
0: Teşekkür ederim. Çok yakışıklı gözüküyorsunuz hepiniz.
2: Çok teşekkürler.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor müzik hayatınız? Ne durumda?
2: Çok güzel gidiyor valla. Öncelikle bugün burada olduğunuz için çok mutlu olduk.
0: Mutluluk bana
2: hayırlı
0: ait.
2: Olsun
0: İyi ki
2: programın.
0: geldiniz. Çok
2: Gerçekten
0: teşekkür ederim.
2: Çok iyi hissediyoruz şu anda kendimizi.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da burada, onları da görmüş olduk. Gayet güzel gidiyor her şey. Yani konserlerimiz güzel gidiyor. Bayağı
0: Sonunuzda devam ediyor.
2: Yoğun
0: Görüyorum.
2: Bir şekilde. Onun dışında da konser olmadığı günler yine müzik var. Stüdyo var. İşte yeni şarkılar var. Biraz sonra zaten onlardan da bahsederiz. Yani müzik de gidiyor çok şükür. Sevdiğimiz işi, sevdiğimiz arkadaşlarımızla
0: İnsanlarla
2: beraber yapmak
0: yapıyorsun.
2: çok mutluyuz yani.
0: Çok çok kıymetli gerçekten. Peki şey merak ediyorum. Kafadar nasıl doğdu? Yani nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bir ilerleme? Onu çok merak ediyorum. Hüseyin Aranız.
2: Pandemide yani o süreç zaten bütün dünyadaki insanlar için
0: Tabii ki.
2: çok sıkıntılı bir süreçti. Müzisyenler için bence ekstra bir sıkıntılı bir süreçti. İşte Timur abiyle zaten biz 30 yıldır falan
0: Maşallah.
2: konservatuardan tanıştığımız için arada dedi ki böyle bir şey dedi yapan mıyız dedi. Kusura bakma şarkısını dinlemiş. Senin oğlun her şeyde okey abi dedim.
0: Ne güzel bu. Böyle bir
2: Öyle bir
0: dosta sahip
2: abidir.
0: olmak da çok kıymetli.
2: Ya bütün şey için bütün biz yaş grubu için Timur abi öyle bir abidir.
0: Evet, biliyorum.
2: Öyle olunca sen ne dersen olur abi. Seve seve dedim ve çok mutlu olmuştum.

0: İşte sonra Kusura Bakma şarkısının hemen aranjesi başladı. İlk şarkımız bayağı da dinlendi Kusura
1: Maşallah.
0: Bakma. Yani kafalar öyle. Timur abinin bir telefonuyla da oldu yani.
1: Ne
0: Evet.
1: güzel. Peki şey merak ediyorum. Aranjelerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa işte yardım aldığınız düzenlemede aranjörler oluyor mu?
2: Tabii hep böyle çünkü ben yaklaşık 35 yıldır Türkiye'deki tüm albümlerde çalıyorum. Ve herkes de benim ya kardeşim ya abim ya da arkadaşım. Kimsenin gönlü kalmasın diye her şarkımızı her bir arkadaşımdan, kardeşimden çalışıyoruz. Tabii ki fikirlerimiz oluyor ama o kadar güzel bir stüdyo ortamı geçiyor ki ya stüdyo orada en mutlu olduğum yer bir de benim stüdyo. Hani o kadar güzel bir şekilde aranje ediyoruz ki şarkılarımızı, o kadar mutlu ilerliyoruz ki kimsenin de gönlü kalmasın diye ben o şeylere çok dikkat ederim. Herkes böyle kafaları bir nokta yani böyle bir iz bırakmak istiyor herkes de ve herkesten de buradan Sezgin abiden de Mert'ten
1: Ellerle
2: de
1: kolay
2: Emin
1: olsun.
2: Hanım'dan da
1: Hepsinin
2: herkes
1: eline
2: Allah
1: koluna
2: binlerce
1: sağlık.
2: kez razı olsun Çağlar'da da
0: Cüneyt Yaman'a.
2: Cüneyt evet yani herkesten Allah binlerce kez razı olsun kafalarda onların emeği gerçekten çok fazla.
1: Çok kesinlikle. Ellerine kollarına sağlık onların da.
2: Ve şarkı seçiminde de şey yani hani bizim bir grubumuz var WhatsApp grubu da var. Konuşmadığımız herhalde bir 24 saatte bir herhalde bir şeydir böyle bir 8 saatlik uyuma arası. Onun haricinde hep sürekli telefondayızdır yan yana olmasak bile.
1: Yani normal hayatta da o zaman
2: Evet
1: anlaşıyorsunuz
2: tabii
1: bayağı,
2: tabii
1: değil
2: tabii
1: mi?
2: tabii tabii.
1: Maşallah.
2: Şarkıyı oraya bir gönderiyoruz. İlk önce Özgen'den bir yanıt geliyor. Abi bunda emin miyiz? Tabii. Genelde şarkı seçimlerinde de o Özgen karar veriyor. Hüseyin de aranje kısmında ve diğer kısımlarda. Ben sadece işin okumu ve cello isterlerse cello
1: Hepiniz ayrı
2: çalıyorum bir
1: ayrı
2: de.
1: bence
2: Evet.
1: çok değerlisiniz.
2: Çok sağ
1: En
2: ol. Çok
1: başta zaten
2: teşekkürler.
1: hepiniz müzisyeniz. Ve oradan gelmenin de çok kıymetli olduğuna inanıyorum ben. Oradan böyle bir grup kurma, işte dostane bir şekilde birbirini sarma bence çok kıymetli. Kusura Bakma şarkısından bahsettiniz. Hepimizin diline pelesenk oldu zaten. Çok güzel bir şekilde yorumladınız, icra ettiniz. Siz de isterseniz onu bir sizden duyalım
2: Tabii
1: derim ben
2: ki.
1: sıcağı
2: Seve
1: sıcağına.
2: seve.

0: Ne güzel bir yorum. Böyle
1: Teşekkür
0: sanki
1: ederim.
0: dinlerken hani üçünüzün böyle tek bir vücut olduğunu hissediyorum. Yani hani sanki orada farklı bir enstrüman, işte farklı bir vokal, farklı bir tel yok da hepiniz böyle bir gibisiniz ve bu muazzam bir uyum bence. Gerçekten çok şanslısınız.
1: Çok
0: Öyle
1: teşekkür ederiz
0: düşünüyorum.
1: ya. Çok teşekkür ederiz
0: Çok da
1: Ömer.
0: güzel
1: Çok
0: yorumlamışsınız.
1: sağ ol
0: Müthiş
1: canım.
0: gerçekten. Şeyi merak ediyorum. Sahnede böyle mesela modunuz düştü birinizin. Olur ya yani, insanlık hali hepimizde oluyor. Böyle en çok kim gaza getiriyor? Kim böyle tamam abi hani sakinleşelim diyor. Ben Hüseyin abinin olduğunu düşünüyorum ama doğru mu?
2: Aslında tam doğru değil ama yani bazen çok nadir de olsa modumuzun düştüğü oluyor. Genelde Timur abi toparlar bizi öyle bir durumlarda. Timur abi hemen bir bakışıyla bile bizi o kadar iyi tanıyor ki, yani hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz da. Şeyle de alakası olabilir ya Armakçıman'ın. Hani bir insanı abi görmek gerçekten. O yüzden onun bir bakışı, bir gülmesi bile bizi,
1: Direkt
2: modumuzu
1: motive ediyor ya.
2: yükseltir yani.
0: Ama sanki komiklikleri Hüseyin abi yapıyor
2: Ben
0: gibi.
2: biraz gizli komik ol.
0: Doğru mu? Biraz öyle
2: Şu bakış
0: hissediyorum
2: şu
0: yani.
2: böyle yaptı ya işte.
0: Peki
2: Şey,
0: mesela... Özür
1: çok
0: dilerim.
1: özür dilerim. Bugün bile arabada gelirken konuştuk hatta. Geçen gün bir şey oldu. Ya sahnede, şimdi reel çalımlarda, live çalımlarda hata olmalı zaten. O da bizim birazcık müzisyen olarak takıntılığımızdan kaynaklanıyor. Ama günün sonunda her zaman şuna bakmak lazım. Önemli olan şarkıya ne kadar hizmet ettiğindir.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Gerçekten, ya da önünüzdeki solistinize ne kadar hizmet ettiğinizdir. Olacak mı hatalar? Olmak zorunda ya. O da onun güzelliğidir. Bazen çok
0: Tuzu
1: takılıyorlar.
0: biberi o da.
1: Evet, ikisi de çok takılıyor. Ben de bugün arabada dedim.
2: Evet, buraya
1: Ya ne
2: gelirken
1: olur dedim,
2: konuştuk.
1: gülün gülün. Yani gülün yani. Çünkü orada 2,5 saat, bizim sahnelerimiz sürüyor. 2 saat, 2,5 saat sürüyor. Orada güzel anılar bırakmak için orada gittik.
0: Ben de hep bu fikirdeyim abi. Yani hani sanki böyle benim için de geçerli. Hani elimden geldiğince orkestra arkadaşlarıma da bunu paylaşmaya çalışıyorum. Yani hani eğlenelim.
1: Evet ya.
0: Çünkü hatalar mutlaka olacaktır. İşte gerek o taraftan gerek bizden. Eğlenmek yani güzel anı bırakmak en
1: En
0: kıymetlisi
1: güzeli
0: bence. Bir
1: evet
0: de
1: ya.
0: yani hatasız ne var ki? Albüm kaydı da değil dün sonunda. Ama ben anlıyorum da tabii ki bu işin işte okulunu okumuş, okumasa dahi alaylı olup senelerini vermiş birçok müzisyen arkadaşımız var. İşte iyi kulak da hemen onu galiba çekiyor ve belirliyor ne yazık ki. O biraz mükemmelliyetçi olmakla da
1: Evet,
0: alakalı.
1: evet.
0: Bence o da
1: Müzisyen
0: tarzın değil
1: şey
0: mi?
1: işte
0: Doğru
1: o.
0: mu?
1: Evet. Yani o aslında şöyle, ne hepimiz aynı şekilde. Bu arada Timur abi hariç biz Hüseyin abiyle böyle sahnede biraz çalımlara falan çok takılıyoruz. Ha Timur abi şey yapıyor. Mesela kulise çıkıyoruz böyle işten sonra. Gelin bakayım diyor. Oturuyoruz falan böyle. Diyor ki niye takıyorsunuz bu kadar diyor. Yani örnek veriyorum işte mekancı mutlu mu mutlu, konseri izlemeye gelenler mutlu mu mutlu, işte ekip mutlu mu mutlu, siz niye mutlu değilsiniz diyor. Ya abi işte şurada yanlış çaldılar falan. Oğlum diyor bu olacak zaten diyor.
0: Tabii ki.
1: Bu diyor olmazsa diyor zaten diyor müzik olmaz diyor. Müzik aslında diyor öyle çıkan bir
0: Not
1: şey.
0: not devam ediyor
1: Aynen
0: demektir
1: öyle.
0: bence bu
1: Evet
0: olmuyorsa.
1: ya, yani
0: Katılıyorum ona.
1: anı yaşamak, anda olmak ve hata yapmayı da güzellikle kabul etmek çok önemlidir Irmak. Stüdyoda bile bazen, mesela ben onu bir kere yaşamıştım. Bir şarkıda işte cello ile eşlik ettiğim bir şarkıda solo olarak bir yerde ufacık bir entonasyon vardı. Sonra ben girdim orayı düzeltmeye. Düzelttikten sonra dedim ki eskisini kullanabilir miyiz dedim. Çünkü o ruh,
0: Ondaki tat
1: evet
0: olmadı.
1: makine her şey harikaydı ama o duygu, işte şarkıya hizmet etme, o başka bir şey ya.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten öyle.
0: Katılıyorum. Ben de size bir şarkı söylemek
1: Tabii
0: istiyorum
1: ki çok
0: müsaade
1: sevindim.

0: Ne güzel söylediniz, ne güzel çaldınız. Orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize
2: Şarkı
1: sağlık
2: güzel
1: arkadaşlar.
2: olunca.
1: Evet.
0: Çok teşekkür. O zaman ben bir şarkı, eğer siz de isterseniz böyle birlikte, hatta stüdyoya girdiğimiz bir zaman size bir şarkı hediye etmek ve sizin okumanızı, çalmanızı çok çok isterim.
2: Bayılırız. Biz de çok
1: biz
2: isteriz.
1: Şeref duyarız. Yani bak.
0: Estağfurullah. Öyle bir güzel bir şey yapalım istiyorum. Şimdi arayı böyle çok soğutmadan sizden böyle bir şarkı daha alsam mı, yoksa biraz muhabbet mi edelim, size bırakıyorum bu sefer.
1: Şarkı da alabiliriz.
0: Tamam, şarkı alalım,
1: Tamam.
0: çok kulaklarımızın pası silinsin.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: güzel bir
1: ederim. Ellerinize
0: yorumdu.
1: sağlık arkadaşlar.
2: Ay, gerçekten kendi toparlayabilirsem sorularıma döneceğim. Provalarda en çok kim geç kalıyor? Onu merak ediyorum.
3: Ben ilk gelenlerden biri olurum genelde.
2: Gerçekten. Sen geç kalıyorsun da.
3: Hayır,
1: ben
3: geç kalmıyor
1: ben,
3: aslında. Çağırmıyoruz.
1: Evet,
3: Hayır, biz
1: evet.
3: Geç çağırıyoruz.
1: Ben genelde hani şey diyorlar bana hep. Abi sen biraz geç gel. Bir de ben öyle çok solist bir adam değilimdir. Hani
2: Hiç
1: yok yani
2: yok.
1: ben sadece
3: Zaten
1: hani müzik ve en sonunda geçen hafta işte provada şey dedim. Ya ne istiyorsunuz benden? Bırakın ben en azından dinleyeyim dedim yani. Hani belki benim de bir fikrim olur. Onlar da sağ olsunlar beni yormamak için. Hani abi gelsin okusun hemen. Ben de onu o paylaşım. Çünkü prova anı çok önemlidir. Ve provada enteresan bir şey de yakalayabilirsin.
2: evet,
1: Gerçekten
2: kesinlikle
1: başka bir şey de
2: katılıyorum buna.
1: yakalayabilirsin. Ve prova gerçekten çok önemlidir. O anda hep beraber aynı ortamda olmak, aynı havayı teneffüs etmek. Yani düşün bize ilk kafadar olarak şey yaptılar. Yaptık bir yere gittik. Bize dediler ki abi sizin kulisiniz burası. Evet, orkestranın kulisi burası. Biz dedik ki öyle bir şey olamaz.
2: Öyle bir şey
1: Biz direkt o
2: olmaz.
1: kulise geçtik. Oraya dedi kim geçiyorsa geçsin. Yani
2: Çok çok
1: çünkü
2: kıymetli
1: öyle değil.
2: yaptığı
1: 35 sene
2: işler.
1: olmuş Irmak ve
2: Evet.
1: kolay bir şey değil yani o.
2: Kesinlikle
1: Hani.
2: öyle. Ama yani orkestranın yanınızdaki işte arkadaşlar da mutlaka önceden hani tanıp bil
3: Tabii
2: hani
3: hepsi
2: bildiğimiz
3: bizim
2: arkadaşlar da
3: arkadaşımız.
2: olduğu
1: Evet.
2: için o da çok
3: Çok
2: kıymetli.
3: eski
2: Katılıyorum.
3: arkadaşlar.
2: Peki sahnedeyken böyle iştahı dediğimiz bir an oluyor mu? Yani evet hani gerçekten bu işi yapıyoruz ve hani bunun karşılığı dediğiniz şey nedir?
1: Ya ben şeyde çok etkilenmiştim.

0: Adana'da
1: Adana Kültür Yolları Festivali kapsamında Altın Portakal festivalinde çıkmıştık. Ben içeriye dedim ki Burak vardır, Burak o da bizim kardeşimizdir.
0: çok güler yüzlü oldu. Yani bütün ekip öyle gerçekten.
1: Ondan sonra dedim ki ya içerisi nasıl yani açık hava konseriydi nasıl dedim. Abi kalabalık boş ver boş ver bakma falan. Oraya da bir şey çekmişler. Böyle branda
2: Perde
1: gibi perde
2: gibi.
1: gibi bir şey çekmişler. Bana da göstermiyorlar. Ben sahneye bir çıktım Irmak.
0: Yıkılıyor.
1: Birden dedim geldin aklıma diye bir ses geldi. Ben gözüm doldu
0: İnanılmaz.
1: ağlamaya başladım. Hüseyin'e baktım. Allah'ım dedim binlerce defa hamdolsun çünkü bunun için yaptık.
0: Değil mi?
1: Hani gerçekten beraberce söyleyelim kafadar. Aslında ben her zaman söylediğim şey şu. Kafadar demek beraberce şarkı okumak demek. Kafadar grubunun amacı çıkıp sadece şarkı söylemek değil, beraberce şarkı söylemek. Onu başardığın an evet, okey yani. O gün
2: Kesin. Çok heyecanlı bir
1: evet.
2: gündü. Ben de araya girdim.
1: Evet.
2: Ben şeyi yapıyorum. Hoş geldiniz anonsunu. O gün kekelemekten artık ön sırada insanların bana güldüğünü gördüm. Çok kalabalık,
0: Ya
2: çok
0: samimi
2: iyi.
0: gelmiştir
1: Evet.
0: mutlaka ya.
1: Evet.
0: Önemli olan zaten
1: Evet.
0: samimiyet benim için de. Şimdi bir hazır böyle arabeskten de bir tık bahsetmişken yapalım mı bir akşam güneşi?
1: Yapalım.
0: Haydi
1: Hadi
0: bakalım.
1: bakalım.

0: Mor ve Ötesi diyebilirim. Çok severim. İşte yurt dışından da böyle biraz daha ağır gruplar, işte Metallica'lar, Megadeth'ler falan. Öyle yani, benim bu şekilde.
1: Sizden alabilir miyim?
2: Ya ben Türk Müziği İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olduğum için Türk sanat müziğiyle halk müziğiyle büyüdük. Aslında klarnette batı müziği eğitimi almıştım. Ama gerçekten Türk sanat müziği ve halk müziğini inanılmaz severek dinlerim. Onun dışında benim hayatımda herhalde en büyük dinlediğim insan açık ara Müslüm Gürses'ti ben. Bütün albümlerini, yani hepsini tabii ki değildir ama bir 70 küsür tane albümü de vardı eski kasetlerinde. O yüzden Müslüm Gürses benim şeyimdir tabii. Şimdi kafalardaki müzik Timur abi de daha doğru anlatır benden. Aslında hepsinin bir harmanı gibi yani başarabilir.
1: Çok da
2: Tabii
1: güzel
2: mutlu
1: geçiyor
2: bize.
1: bizi gerçekten dinleyicilere, izleyicilere. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum.
3: Yani ben kafalarda hep şey istedim. Şimdi Kafadar tamamen bir müzisyen grup olduğu için kendimize ait bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Aslında henüz tam oluşmuş değil. Ama elimizden geldiğince onu yakalamaya çalışıyoruz. Mesela diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu. Yani bir anda bakıyorsunuz Kusura Bakma'yı dinliyorsunuz, bir anda Kaç Kadeh Kırıldı'yı dinliyorsunuz ama bir anda Yaz Dostum Çöpçülere giriyoruz, bir anda Ankara Havalarına. Yani şey istiyorum ben kafalarda, evet geldik, oturduk, kulağımız yorulmadı, iyice ne güzelce dinledik, güzel bir müzik dinledik ve şu anda da gidiyoruz, eğlendik ve gidiyoruz. Evet, bir şeyler daha güzel bir şeyler, daha hani işin içine daha doğrusu başka şeyler de katmak istiyoruz. Mesela orkestrayı daha da büyütmek istiyorum. Yani şöyle bir 10 kişilik yaylı grubu olsun.
1: Oh,
3: Şöyle
1: maşallah.
3: 4 kişilik bir brass ekibi olsun.
1: Ne
3: Atıyorum
1: güzel
3: 3 tane
1: olur.
3: vokal. Yani çünkü ben hani Sezen Hanım'ın sahnesinde çalıştım 4 yıl. 2 yılda Tarkan, en sonunda 6 yıl Ebru Gündeş'le çalışıyordum. Ve bu sahnelerde biz hep 35-40 kişiydik. İnşallah o şeye çıkarız ve o seviyeye geliriz de inşallah hep beraberce tüm müzisyen arkadaşlarımla kafalarda beraberce müzik yaparız.
1: İnşallah.
3: İnşallah.
1: Çok daha güzel yerlerde
3: İnşallah,
1: sizleri
3: inşallah.
1: göreceğimden ben eminim. Ben diyorum ki bir telefon mu yapsak?
3: Hadi
1: Ne
3: be.
1: dersiniz?
3: Evet.
1: Ne olur.
3: Tamam. Hakan abiye de buradan selamlar olsun Sayın Hakan Altınay.

gidebiliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

0: İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız.
1: Sen
0: Bugün
1: de.
0: sizi
1: Sen
0: burada
1: öyle.
0: gördüğüm için bütün ekip arkadaşlarım adına konuşuyorum. Çok çok mutluyuz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri çok seviyorum.
2: Biz de
0: en
2: seni
0: kısa
2: çok
0: zamanda o
2: seviyoruz.
0: stüdyoya ben de gelmek istiyorum.
1: İnşallah.
0: Bir daha bunun da sözünü bir
3: Çok
0: alalım.
3: mutlu oluruz valla.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben diyorum ki böyle hareketli bir şarkıyla izleyicilerimize veda edelim.
1: Tabii.
0: Kim bu gözlerindeki yabancıyı söyler
3: Olur.
0: miyiz hep
3: Olur.
0: birlikte? Tüm orkestra arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kocaman alkışlar onlara gelsin. Kafadar grubuna da aynı şekilde iyi ki varlar, iyi ki geldiler. Ekranları başındaki dinleyicilerimiz, her birinize çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için.

0: Efendim, Bir Gönül Penceresi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar bir hafta sonra sizlerin huzurunda olmak bizler için çok mutluluk verici, çok heyecanlıyız. Yine bu akşamki programımızda sizler için hepsi birbirinden değerli, muhteşem eserler hazırladık. Hazır olun, az sonra başlıyoruz. Evet Mehsemciğim.
1: Alp'cim teşekkür ederiz güzel açılışın için. Efendim ekranlarınızın başına, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biz alkışları duyuyoruz. Bu gece bize eşlik edecek çok kıymetli saz üstadlarını bizler alkışlıyoruz. Umut Hoşgör ve orkestrasını ve tabii ki birbirinden kıymetli vokal.

0: Arkadaşlarımızı biz alkışlıyoruz, alkışların sesini de duyuyoruz değil mi Ayıpçığım?
1: Duyuyoruz, gönülden duyuyoruz efendim, her zaman.
0: TRT Müzik ekranlarından ayrılmayın diyoruz. Gerçekten çok güzel bir program var. Neşe var, hüzün var, pop var, arabesk var, her
1: halk
0: şey var programımızda.
1: Var,
0: halk müziği var, evet. Sizlerin sevdiği her eser var. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz efendim.
1: Ama ilk eser o kadar müthiş bir eser ki, hepinizin çok iyi bildiği muhteşem bir eser. Sizler de muhakkak bu eseri eşlik edeceksiniz ekranların başında. Mehsem Özçimşir okuyacak sizlere. Bir Semahat Özden Ses bestesi gelecek Uşak makamında. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim abiciğim.

0: Ne güzel şarkı. Ellerinize sağlık Umut'cum.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür
1: Canım
0: ederim Ayfcim.
1: Ne güzel okudun.
0: Çok mersi, çok teşekkür ederim.
1: Bu ölümsüz eseri.
0: Evet, çok severek seslendiriyorum bu eseri.
1: Ki bu hafta çok istek almıştı bu eser.
0: Evet,
1: İyi ki okudun.
0: Biz repertuarlarımızı yaparken dinleyicilerimizden isteklerini alıyoruz, değerlendiriyoruz değil mi Ayfcim?
1: Evet, isteklerini almak için tabii yine internet adreslerimizi verelim değil mi?
0: Evet, lütfen.
1: Alparslan Official alt tire Instagram adresim benim. Mehsems efendim.
0: Evet, Mehsem Özçimşir yazınca zaten bir tane Mehsem olunca.
1: Bir tane Mehsem olduğu için.
0: Mehsem olunca,
1: bir tane zaten başka
0: hayır,
1: yok.
0: Hayır canım arkadaşım, çok teşekkür ederim. İnşallah ekran başındaki izleyicilerimiz bugün bizi beğenmiştir. Biz bir kendimizi beğendik bugün sanki.
1: Yani
0: böyle
1: bugün sanki
0: morlar
1: şöyle bir
0: enerji verdi
1: güzel
0: sanki.
1: Güzel olduk değil mi? Mor mor.
0: Evet. Umut ne diyorsun? Güzel olduk mu böyle?
1: Beğendiniz
0: vallahi
1: mi bizi
0: beğendiniz
1: Umut
0: mi?
1: Kardeşim?
0: Teşekkür ederiz efendim. Ekibimiz beğendi.
1: Sizler için efendim. Her şey sizin
0: siz
1: için.
0: Siz çok kıymetlisiniz. Evet efendim.
1: Bu kıyafetler, bu şarkılar, bu güzelliklerin hepsi
0: sizin
1: sizler
0: için.
1: İçin.
0: Efendim yine sırada harika bir eser var. Ben Alparslan'ın kendi sunumundan dinlemek istiyorum bu
1: hay
0: eseri.
1: Hay.
0: Sunar mısın rica etsem?
1: Efendim eserimiz Karcar makamında yine çok sevilen bir eser. Beste Şekip Ayhan Özışık, güfte Müzehher Güyer. Unutmadım seni ben, unutmadım. Her zaman, her zaman kalbimdesin. Fakat esere başlamadan önce Veysel Motruk kardeşimden şöyle güzel bir cello taksimi dinleyelim.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Mehsemciğim.

0: Veysel Matur, çok teşekkür ediyorum. Ellerine
1: Gönlüne
0: sağlık.
1: sağlık.
0: Çok
1: Bir
0: teşekkür
1: şarkı
0: ediyorum.
1: önce de tabii benim çok kıymetli kardeşim Umut Hoşgör o kadar güzel bir taksim yaptı ki
0: Her zaman.
1: ona da sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten çok
0: Gönlüne
1: güzeldi.
0: sağlık Umut.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum Meysemciğim.
1: Bugün biz farkında olmadan galiba unutmakla alakalı birçok
0: Evet.
1: şarkı seçmişiz. Sanki şimdi okuyacağım şarkı da senin okuduğun şarkıya biraz cevap
0: Cevap
1: gibi,
0: gibi.
1: değil mi?
0: Evet, tevafuk olmuş ama.
1: Tevafuk olmuş. Gerçekten repertuar yaparken efendim böyle herkes istediği şarkıyı ve sizlerin istedikleri şarkıları sıralıyoruz. Bu da sizden gelen bir şarkı. Ben çok severek okuyorum.

0: gençler de bu şarkıyı çok
1: güzel
0: seviyor, değil mi? Onlar da okuyor. Bizimle birlikte ekranda okursanız biz çok sevineceğiz.
1: Anons et istersen
0: Edeyim
1: şarkıyı.
0: mi?
1: Evet.
0: Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın diyoruz.
1: Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın diyecek Mehsem Özşimşir.
0: Sağ olun, çok teşekkürler.

0: Ellerinize sağlık. Ne güzel şarkı. Değil mi?
1: Mesemcim ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim efendim. Unutmakla alakalı şarkılarımız bitti galiba. Şimdi
1: Bitti.
0: gönlümüzde kalan, sensiz kalan gönlümüzde
1: Senin
0: şarkıları
1: istediğin
0: başlıyor.
1: şarkı
0: Evet.
1: geldi.
0: Bu şarkıyı efendim ben çok severim ve Alp'ten dinlemeyi de çok severim. İnanıyorum ki sizler de çok seviyorsunuz bu şarkıyı. Bizlerle birlikte okur musunuz acaba ekranların başında? Şöyle bir koltuklarına yaslansınlar.
1: Muhakkak okuyacaklar.
0: Çaylar konulmuştur eminim. Sen börek seversin.

0: Güzel artık olan sevemiyoruz. Her şeyi severim.
1: Artık sevemiyoruz değil mi?
0: biraz dikkat etmemiz lazım. Evet, yoksa ama... bu elbiseler olmuyor.
1: Evet efendim.
0: Bu güzel elbiseler olmuyor.
1: Ne yapıyorsun bize?
0: Bir dinleyicimiz kaç haftadır İrfan Özbakır bestesi isteyip duruyordu. Buyurun efendim, bir İrfan Özbakır bestesi geliyor Güfte Memduha Olgun'a ait. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Sen yoksun yanımda bu alemden bana ne.
1: Dinliyoruz efendim.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Muhteşem orkestramız, ellerinize sağlık.
1: Muhteşem gerçekten sesimiz, mehsemimiz.
0: Canım benim, bir şarkı, çok teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: Bu kadar güzel okunur.
0: Çok sağ ol. Sen istedin, evet yine evet, repertuar yaparken senin istediğin bir şarkıydı.
1: Derya Bedavacı kardeşimiz.
0: Evet, ona da sevgiler çok buradan, güzel çok güzel okur.
1: Ben ilk kez ondan
0: canım
1: dinlemiştim.
0: Canım Derya, evet.
1: Eşim Gökçe'yle çok sevdiğimiz
0: Müslüm
1: Beser.
0: Gürses.
1: Sen de muhteşem okur.
0: Teşekkür ederim efendim. Çok siz isteyin, ben okuyayım. Evet efendim. Aslında bu şarkı sana çok yakışıyor. Şimdi okuyacağın şarkı. Ben sorayım mı? Neden saçların beyazlamış arkada?

0: Arkadaş. Aslında senin saçların yaştan dolayı
1: Yok,
0: değil,
1: çocukluktan
0: çok
1: beri var
0: çocukluktan
1: bende.
0: beri beyaz. Ben
1: Yoksa
0: biliyorum
1: yanlış
0: arkadaşımı.
1: anlaşılmasın.
0: Tabii canım, geceleri
1: Beyazlatan yok yani
0: saymıyoruz
1: saçlarımı. Ve
0: herhalde.
1: saçlarımın beyaz olmasından dolayı çok mutluyum efendim.
0: Biz de mutluyuz vallahi arkadaşım. Sen hep böyle beyaz saçlı kal.
1: Efendim, bu
0: Harikasın.
1: şarkının bestesi Rıfat Şanlıel'e
0: Ah Rıfat
1: ait çok güzel bir eser. Neden saçların beyazlanmış arkadaş diyeceğiz.
0: abicim. Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

0: İyi ki istemişler değil mi? Ne güzel şarkı vallahi.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Benim
0: ellerinize
1: kardeşim.
0: Sağlık arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet efendim, programımızın sonlarına yaklaşıyor muyuz?
1: Yaklaşıyoruz, az kaldı. Yine bir istek şarkımız var.
0: Evet efendim, bu isteği sen sunar mısın lütfen? Bu da çok özel bir istek. Gerçekten bizim için çok kıymetli
1: bir
0: kendisi.
1: Bir Selçuk Tekay bestesi. Yine çok sevilen, muhteşem bir eser. Unuturum diye yorma kendini. Her sevenle beni bir tutamazsın. Bu kadar yürekten sevmişken seni öyle kolay değil, unutamazsın. Efendim, kanal yönetmenimiz sevgili Levent için bu şarkı gelsin.
0: Levent Bey'e özel, gelsin efendim.
1: Özel istedi. Onun için bu şarkıyı. Özel... Sayın müdürümüze gelsin bu şarkı.
0: Özel okuyorsun. Sen de çok güzel okuyorsun bu şarkıyı. Zevkle dinliyoruz arkadaşım.
1: Çok teşekkür ediyorum Meslemciğim.

0: Harikasınız arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık. Ne güzel okudun. Ağzına sağlık
0: çok
1: arkadaşım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, programımız su gibi akıp geçti. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya evet. Yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle buluşmak istiyoruz. Bizlerden sakın ayrılmayın diyoruz. Gönül Penceresi sizlerin çok sevdiği eserlerle yine sizlerle olacak efendim.
0: Evet, bu arada istek şarkılarınızı yine Instagram'dan, Facebook'tan bizlere göndermeye devam ederseniz inanın hepsini okuyoruz ve değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Evet efendim.
0: Şimdi... Ve ne diyoruz? Yayın ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, sevgili yönetmenimize, yönetmen yardımcımıza, stüdyodaki bütün kameraman arkadaşlarımıza, sesçimize,

0: Ve tabii ki
1: orkestramıza
0: orkestramıza.
1: muhteşem Umut Hoşgör'e ve Furkan'a, Esra'ya ve
0: Atay'a.
1: Atay'a teşekkür ediyoruz ve sizleri yanımıza alıyoruz. Güzel kardeşlerimiz.
0: Efendim, bu şarkı söyleyeceğimiz, seslendireceğimiz son eser tabii ki bütün Antep'te çok sevilen, çok böyle düğünlerde söylenen.
1: Kadife'den kesesi mi?
0: Evet,
1: Öyle mi?
0: çok
1: Söylenir
0: sevilir.
1: mi?
0: Evet, orada o kadifeden kesesiyle
1: Maşallah.
0: oynanır. Şimdi ben bütün izleyicilerimizi böyle ayağa kalkın diyorum ve bizimle beraber bu şarkıyı hem oynayın hem seslendirin diyorum. Öyle sonlandıralım programımızı. Ne diyorsun Alpçiğim? Ve
1: Hay
0: buradan
1: hay
0: Antep'e
1: diyorum.
0: de bütün
1: Hay hay diyorum,
0: arkadaşlarıma,
1: evet.
0: bütün dostlarıma da selam
1: Antep'e
0: olsun
1: selam
0: diyorum.
1: olsun.
0: Onlar
1: Efendim,
0: şimdi ayakta, ben eminim.
1: sizleri Allah'a ısmarladık. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Gönül pencereniz hep açık olsun efendim.
0: Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Merhaba, benim adım Rüya Bilgiç. 11 yaşındayım. 6 yıldır piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyorum. Ben İSAM'da müzik bölümündeyim. Derslerde yeni yeni parçalar öğreniyoruz. Bir grubumuz var, orada şarkılar söylüyoruz. Ailemle aram çok iyi. Her cumartesi akşam yürüyüşe çıkıyoruz. Kardeşimle bahçemizde top oynuyoruz. Benim hayalim kendime özel küçük bir oda müziği grubu kurmak isterdim.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: bir grubum var. Sufle bizlerle beraber. Hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz.
1: Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim.
2: Biz çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında.
0: Sesinle masaj yapıyorsun.
2: Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
3: İçinde aşk var yüzündeki.
4: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk. Sazları olmasa da sözleriyle, ezgileriyle anlatırlar hikayelerini. Her ninnide bir ana sesi, her ağıtta bir milletin hafızası gizlidir. Ve şimdi Gagavuz Türklerinin yaşattığı bu özgün kültürün izinde bir kez daha yola koyuluyoruz.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız. Türk yurtlarından uzakta olmalarına rağmen dillerini, kimliklerini ve kültürlerini yaşayan ve yaşatan bir toplum Gagavuzlar. Hepinize Gagavuzya'dan merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ilk defa gelmiş olmamıza rağmen sanki çok uzun yıllardır burada yaşıyormuşuz gibi hissettiğimiz Gagavuz Özerk Bölgesi'nin başkenti Komrat'tan sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, sol tarafımda çok kıymetli Maria Hanım bizlerle. Sağ tarafımda da Andre abi diyorum. Andre abi bizlerle efendim. Kadınca grubunun çok kıymetli solistleri. Onlarla sohbet edeceğiz. Neler yapıyorlar? Onları biraz tanıyacağız. Maria Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben Maria Kısa. Ben Kadınca'nın grubunun öndürücüsüyüm. Müzik ile çoktan ilgileniyorum. Ve ben hem solist de.
0: Evet, solist olarak çalışıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda başkanısınız. Evet. Sağ tarafımda Andrea Bey var. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
2: Ben Andrea Stoyanoğlu. Ansamblin şarkıcıyım. Ansamblde dil çok vakit çalışıyorum ki ben başka yerde çalıştım. Maria'yla beraber çok yıllar oldu, bir 35 yıl galiba tanışıyoruz. Beni Maria çekti bu orkestraya. Evet. Dedi Andrea, gel de güzel sesin var, gel de çal bizimle. Gittim. Ben teşekkür ederim size, siz geldiniz. Bile bir uzun yol yaptınız. Buldunuz vakit, bile bir güzel program kurdunuz bize. Sevinirim hani biz Türk, biz Gagavuz Türkleriyiz. Evet. Bizim kanımız bir, Allah bilir neyse bizim kanımız ama dilimiz bir.
0: Evet, evet.
2: Biz birbirimizi nerede de gitme her zaman bulacağız.
0: Beraber olacağız beraber inşallah. Olacağız, evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Peki güzel şarkılar dinlemek istiyoruz. Gagavuz Türklerinin kültürünü, sanatını dinlemek, görmek istiyoruz aynı zamanda. Bir güzel şarkıyla başlasak ne dersiniz? İlk şarkı hangisi?
1: Oglan. Oglan.
0: Oglan şarkısı. Peki buyurun.

Gagavuzların geleneksel şarkılarından çok güzel iki örnek dinledik. Oğlan ve Güzel Yaşamak. Gerçekten çok güzel anlattığınız şarkı içerisinde nasıl yaşamak gerektiğini, güzel yaşamayı anlattınız. Maria Hanım da sağ olsunlar, Oğlan da sevgiyi, aşkı hem aileye hem evlada olan aşkı, sevgiyi anlattı.

0: Çok güzel eserlerdi. Efendim Maria Hanım, peki Kadınca grubunda neler yapıyorsunuz? Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Bizim grubumuzda biz çalıyoruz. Gagavuz Türkleri, Moldova Türkleri. Şimdi başladık çalmaya. Türk
0: Evet, Türkiye'nin de türküleri
1: Türküleri, Türkiye'nin
0: başladı.
1: Türkleri,
0: Evet.
1: Bulgar Türküleri,
0: Evet.
1: Türkleri. Bizde grubumuzda çok müzisyen var. Hepsi onlar profesyonel.
0: Evet. Solistler
1: Solistler var,
0: var. Enstrüman
1: dört,
0: çalanlar var.
1: evet, dört solist var,
0: Evet, balet var dedin galiba, değil
1: balet,
0: mi?
1: balet
0: Evet,
1: var,
0: evet.
1: evet,
0: Dolu dolu programlar yapıyorsunuz.
1: çok güzel programları
0: Evet.
1: yaparız, çıkarız konsertlere çok,
0: Evet.
1: bizde konsertler var. Biz çoktan gittik Türkiye, Bulgarya, Bulgaristan'a, başka şehirlere de gittik.
0: Evet, uluslararası programlara gidiyorsunuz
1: Evet,
0: yani.
1: evet.
0: Tebrik ediyoruz. Gerçekten arkadaşlarımız çok profesyonel. Şimdi Gagavuz türküleri çok güzel. Çok hoşuma gitti ama ben de bu programa özel Türk sanat müziği şarkıları söylemek istiyorum. Ne dersiniz? Bizim
1: Çalın
0: Türk
1: lütfen.
0: sanat müziği şarkılarından örnekler seslendirsem
1: Çalın
0: olur mu?
1: sevindim.
0: Peki.

0: Orhan Bey, çok sevindim hani söylediniz böyle türküyü, çok güzel. Sözleri de güzel, sizin sesiniz de çok,
1: çok
0: güzel.
2: İnşallah siz de bizi unutmazsınız. Şarkı duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengi neydi? Sizin söylediğiniz o güzel şarkılardan sonra ben de bizi unutmamanız için duydum ki unutmuşsun okumak istedim. İnşallah unutmazsınız.
0: Unutmayın. Unutmayın.
2: Peki. Efendim, yani o kadar şarkılarımız birbirine benziyor ki, kültürümüz o kadar çok benziyor ki, dediğim gibi kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Duygu bir. Geleneklerimiz çok benziyor. Yemeklerimiz benziyor. Aile hayatına baktığımız zaman saygı, sevgi konusunda çok

0: benzerliklerimiz var. Ve özellikle şarkılar bizi aslında daha çok birleştiriyor. İşte biz duydum ki unutmuşsun dedik. Unutulmamak üzere inşallah. Ama sizler ne söyleyeceksiniz? Biraz da sizleri tekrar dinlemek istiyoruz efendim.
1: Ben söyleyeceğim türküyü Can Tatlı.
0: Can gerçekten tatlı. Hiç kimse tatlı vermek istemez. Peki. Siz efendim? Komrat.
2: Komrat benim kasabam. Güzel yaşama. Bu şarkıları ben kendim yazdım.
0: Değil mi?
2: Evet, o benim kendi türkülerim ben. Çok kendim iyi. Bunları yazdım.
0: Komrat için çok iyi olmuş abi.

Gülü gibi güzelsin sen benim kasabam. Burada dostlarım kim kardeşlerim bütün sen selam. Mutlu kim güzel yaşa.

0: Efendim, Can Tatlı ve Benim Kasabamı dinledik. Gerçekten Gagavuzya'yı tam anlamıyla Komrat'ı anlatan güzel eserlerdi. Çok keyifle, mutlulukla dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Programımızın da sonuna geliyoruz. Maria Hanım, neler söylemek istersiniz?
1: Biz çok sevindik hani siz buraya geldiniz. Dinledik sizi, sizin güzel sesinizi, sizin güzel laflarınızı, türküden. Hem biz diye söyleme hani bütün Türk kardeşlerinize çok büyük selamlar göndeririz. Size hepsine sağlık, bereketli olsun her şey.
0: Gönlünüz olsun.
1: evet, gününüz açık olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bütün buradaki dostlara çok selam, sevgi gönderiyoruz. Evet.
2: Sağ olasınız. Pek güzel bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun geldiniz. Bizi de bir gün göstereceğiniz Türkiye'de insan bizi de görsün. Bizim memleket güzel aydırız ileri doğru. Devam edeceğiz. Durgun mucuz hiç.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok memnun olduk. İnşallah burada her zaman kültürünüz, kimliğiniz yaşasın. Hep sizlerde var olun. Kıymetli izleyenler, Türk yurdu Gagavuz Özerk bölgesinde Komrat'taydık. Gagavuzların gerçekten birbirinden güzel şarkılarını, türkülerini sizlerle paylaştık. Kültürlerini paylaşmaya çalıştık, duygularını paylaşmaya çalıştık ve bir olduk, beraber olduk, kardeşçe çok güzel anlar yaşadık. Tekrar görüşmek üzere, müzikle kalın, hoşça kalın.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Melodi'den Komedi'ye 1988 yılında yayın hayatına başlayıp 1989'da da süren bir müzik ve eğlence programı. Müziğin farklı türleri, dönemin sevilen sanatçıları ve skeçlerle renklenen program, iddialı içeriğiyle dönemin unutulmazları arasında.
1: İyi geceler sevgili seyirciler. 15 günlük bir aradan sonra yine birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan sizi ilk sanatçımızla baş başa bırakalım. Evet, Kayahan söylüyor, Sokak Kedisi.
0: Melodi'den Komedi'ye her bölümünde dönemin sevilen seslerini ağırlamış, sevilen eserlerle izleyicilerine müzikli bir gece yaşatmış. Kayahan da programın en özel konuklarından. Sokak Kedisi adlı şarkıyla sevenlerine seslenmiş o gece. Bu romantik eser, sanatçının 1988 yapımı Benim Şarkılarım adlı albümünde yer alıyor. Yani sözüyle, müziğiyle tam bir Kayahan şarkısı.

0: Ve şimdi de sanatçımız İzzet Altınmeşe'yi dinliyoruz. Bir dilim, iki dilim elma.
1: 80'li yıllar TRT'sinin müzik eğlence programları böyledir efendim. Şarkılı, türkülü ve güldürülü. Türküsüz, hele ki İzzet Altınmeşe'siz bir müzik programı düşünülemez bile. Kendisi hem dönemin hem de günümüzün en sevilen seslerinden, usta yorumcularından. Sevgiyi de saygıyı da şöhretin zirvesindeki en güzel manzaralı yeri de hak ediyor. Bir ömrü türkülere adamak, hep alkışlanmak ve tevazuyu hiç yitirmemek kolay mı? İzzet Altınmeşe bunu başardığı için gönülleri fethetmiş ya zaten.

0: Güfte Yahya Benekay, beste Saadettin Öktenay. Sanatçımız Faruk Tınaz söylüyor. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
1: Şarkıların zamanı durdurmak gibi bir süper gücü var. Hatta bazı şarkılar zamanı durdurmakla kalmaz, dinleyeni alır, mazideki bir durağa bırakıverir. Bu şarkı da onlardan biri. Yaşı el verenler 80'li yıllara döndü bile. Günümüzde de sevilen bu Nihavend eseri pek çok sanatçı seslendirdi. Ama Faruk Tınaz'ın yorumu bir başka sevildi. 2021 yılında kaybettiğimiz sanatçıyı özleyenlere, sesini bir kez daha duymak isteyenlere armağanımızdır.

Alpay'ın seslendirdiği en meşhur şarkılardan Fabrika Kızı. Siz şarkıyı dinlerken biz de bu huzur veren sesin sahibinden söz edelim kısaca. Gençlik yıllarında profesyonel futbolcuydu. Ankara'daki hukuk öğrenimini bitirdikten sonra müzik kariyerine başladı. 1964 yılında kendi grubunu kurdu. Üç Hürel'le de çalışmalar yaptı. Kara Tren, Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılarla geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Müzik kariyerine 22 albüm sığdıran Alpay, hiç eskimeyen şarkıların sesi ve yorumcusu olarak müzikseverlerin hayatında. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Yağmur başlar yüreğinde derini sızır, gözlerinden taşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa

0: akşamki konuğumuz Kamuran Akkor. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Kamuran Akkor, sizi uzun zamandır, sanıyorum Eylül'den beri ekranlarımızda göremedik. Bu süre içerisinde neler yaptınız efendim?
1: Evet, epey zamandır, uzun bir zamandır çok yoğun bir çalışma içindeyim. Radyo, televizyon çalışmalarımın yanı sıra plak ve kaset çalışmaları yaptım. Bu arada son zamanlarda hepimizin beğendiğimiz ve moda diyeceğim bir çalışma yaptım. Çok sesli Türk sanat müziği dalında. İnşallah beğeneceğinizi umut ederim.
0: Efendim, bu akşamki programımızda bize çok sesli Türk sanat müziğinden mi örnekler vereceksiniz?
1: Evet.
0: İlk şarkınızın anonsunu siz yapar mısınız?
1: Tabii. Sayın Yusuf Nalkesen Bey'in bir hüzzam şarkısı, O Kadın.
2: Melodiden Komediye adlı programı unutulmaz bir müzik şölenine çeviren seslerden biri de Kamuran Akkor olmuş.

0: Kamuran Akkor'dan bir şarkı daha dinliyoruz. Biz ayrılamayız.
1: Kamuran Akkor, Aşk Eski Bir Yalan adlı plağıyla başlayan şöhret yolculuğu boyunca müziğin pek çok türünde eserler seslendirdi. Pop aranjmanlarla başladığı bu yolculuk klasik Türk müziği yorumculuğuyla sürdü. 80'lerde ise seslendirdiği arabesk şarkılarla fırtınalar estirdi. Biz Ayrılamayız, yorumcunun 1988 yapımı Kuşlar Getirir Sesini adlı Türk Sanat Müziği albümünde yer alıyor.

0: Şimdi programımızın Türk Halk Müziği bölümüne geçiyor ve sanatçımız Dündar Yıldız'ı dinliyoruz.
1: Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Dündar Yıldız, dillerden düşmeyen bu Kerkük türküsüyle katılmış programa. Beyaz Gül, Kırmızı Gül.

0: Programımızı Hakan Peker ve arkadaşlarının bir gösterisiyle sona erdiriyoruz. Hakan Peker söylüyor Pretty Young Girl, düzenlemesini Oğuz Abadan yapmış. 15 gün sonra birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Hakan Peker'in hem sesi hem de dansıyla ortama enerji kattığı bu görüntüler Melodi'den Komedi'ye adlı müzik eğlence programından. TRT arşivindeki unutulmaz müzik eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar herkese. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerimizle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazır mısınız? Efendim, Aşk Gözünden programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Evet, ben de kıymetli izleyicilerimize bir merhaba demek istiyorum. Hepsine saygı, sevgi, hürmetlerimi iletiyorum. Yine birbirinden değerli türkülerin, deyişlerin, nefeslerin, oyun ezgilerinin olduğu güzel bir repertuarla gönül kapılarını araladık. Umuyoruz gönüllerine göre olur.
0: Olur inşallah. Güzel bir repertuarımız var dedik. Güzel bir deyişle devam edeceğiz. Ahu Figan Dilber diyeceğim. Sözler Ali Hakkı Edna, müzik Tahir Palalı, aktaran İbrahim Erden Baba, Ozan Figani. Buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ederim
0: Deniz.
1: hocam.
0: Ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel bir deyiş. Ozanların dili çok güçlü. Halk şiirinin zaten kendisi olduğu gibi çok güçlü ama ozanlar burada çok ayrı bir yerde duruyor. Ozanların